yaşlıktaki Hüseyin Cemal pekat sarıgayan süratlerle kayıtıp kalıdı. Etrafınızı karap yakın, 20 yaşlık siz yanfın iliş üçün atanınızın pul sorab atkınınızda, 20 yaşlık başkala ihtimal bir neçe orundaki praktikasını tamamlaş arkalık özünün kespi planını bekitip oğan buluşu mümkün. 30 yaşlık siz bu hizmetin yakşaması ki, o hizmet ordunun yıraklıqıdın ağırını batkanda, 30 yaşlık başkala ihtimal özü mahir sahalada ancı müncü nam çıkırıp oğan buluşu mümkün. Siz 40 yaşlı kırgende, balınız piyanino alımın deyip yığılap cidal kaldı. Bırak sizin pulunuz bulmağın əhvalda 40 yaşlıq başqıla, ehtimal balısıga sizin balınız körmeyen, anlamağın nurğun nərsini bildirip oğan buluşu mümkün. Hemma adam vaqt bilen bəslişi batıdı. Yügürmüsünüz, amalsız başqılanın arqada qalısız. Hemminin axırda xonu öşkən çırayınızını sılığınızca vaqtının tezli ötüp ketkəliki, arzu oyunuzun əməlge aşmağallıqıga xursunup qalısız. Bağırlıq tırışçallıqla özüge məsul buluş üçündür. Berin, yaşlıqınızdan paydalanıp, çeklik vaqtta en yaxşı özünüzü yaratın. Vaqtqa yüz kilin, özünüzge yüz kilin.

qol uyuşuş nurgun yaşanğanlarda daim körülüdigan ahval, bazı kişiler bununğa anca bek etibar qıp ketmeydi. Jungu Xalq Azadlıq Armiyası, Rakita Armiya Baş Doktorxanası, İşki Ajratma Rimatizm Bölümünün müdiri Li Chuanmin'nin askartışça, yaşanğanlar putqolunun uyuşuşu xatar signalı bolup, xulaslıgende tövendiki 4 çoğun sahip oladıkken. Birinci, yelki nervileri besiliş. İkinci, doğrunun əks təsiri. Üçüncü, ozoluq yetişməslik. Törtüncü, buyun omurtqı keselliki. Bəşinci, diabet kesili nerva əgəşmi keselikleri. Altıncı, mıngı tıkılış. Yettinci, yellik boğum ağrıqı. Li Chuanmin'nin tonuşturuşca, putqul uyuşuş nurgun keselliklerinin əgəşmi keselliki bulup, Allah edliki bolsa asalla təkrar qozğılıdıkən. Yıldızdın saqaydış qiyinkən. Putqul uyuşdun qutuluşda doğru işçisini davamlaştırıpla kalmay, yana kündülük turmuşdumu nurgun noxtulağı diqqət qılış gerek. Yani yemek içmek muvafiq buluş, köp su içiş, vitamin toluqlaş, muvafiq hareket qilish, uxlash halatiga diqqat qilish, qararlik salomatlik tekshirtish, xizmat va dam ilish tartiblik buluş qatarlıqla.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, muhbirinin devletlik keserliknin aldığını iliş kontrol kılış idarısından ilgilişçe, 2025 yılı memleket boyu içe okuqıcılarının Irak'ın körenmeslik nisbeti 49.9% yıkılışıp, 2018 yıldaki 53.6% cemi 3.7 puan tövendigen. Yakın 5 yılda o da tövendiş vaziyeti körülgen.

yemek içmek normal çek koyuş. Ozuqlıqı kapalatlı kılış aldın şartı astada bir kısım ısıqlıqının qobıl kılınışını azaytıp, bədəngi azraq, aşkosaq boşluq kaldırış gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, kandak ıqanda balı tərbiyeliyəndə açıqınlıştın saqlanğılı boludu. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu axtı xəbər berudu.
1: Yerim keçi boldi, bala ahir uyquğu getdi. Nurgun atalla karvat yendə oturup künüzdükü körünüşlən arğın aldı əsildi. Köngüldə bir xil xıcılıq tuyuqs payda boldi. Çünki baya yana ixtiyarsız avazınızı yuqur kötürüp, kəpsiz sürənmə balığı açıqladınız. Her bir atan dükdek özünün mulayim səvirçan buluşunu, eğir besiqlik bilen balısının çoğun buluşuğa əmra buluş ümit kıldı. Lekin reallıqta yezip bulanmağın tapşuruq, qayt-qayta əskertken bolsumu özgertmegen naçar adet, pişemde kip yığılığan dakiqilə həmişe atalılarının qazıvını qozğaydı. Əmliyette balını tərbirləş çarında az açıqlanış, özünün keypiyatını besiliş kim məcburlaş, barlıq uvalçılıqlarını zorlap kötürüş həqiqətən asanı toxtumaydı. Atanı bilen balı münasütüge başqıcı pozisiya bilen muamlı qılışımız gerek. Nurgun vaxtlarda bizning g'azbimiz ballarning qanchalik cho'ng xatolik o'tkazganligidan emas, balki qalbimizdagi balig'i bo'lgan umiddan keldi. Bilib bilmay nurgun atalar o'zining amalga oshiramagan orzusi, kishilik hayotdagi afsunishi, hatto kelgusiga bo'lgan tashvishning hammasini balisiga ortib qo'ydi. Biz balning natijasining a'lo bo'lishini, uning zerak ish fuqdigan bo'lishini, uning ilgirki biz bisib o'tgan agri yo'llardan o'zini qochirib, orzuyimizdek yashashni umid qilamiz. Şunun bilen balla sürenimlik kılıp, oyunu berilip, könümüzdeki ölçemge yitemegen de, ümitsizlik açık kaynılıp, ağızı ağızı tegme ayıplash en tohumu inkas kaylındı. Lekin biz daim şunu unutup kalımız ki, balı bir müstakil hayatlık, o bizden kişilik hayat imtihan kağızımızda tamamlıqlı kegenemez. Atalarının daim deydiğen, men sizge yakşı bolsun davatımın degen bu gepinden, sizden ümidiniz özünüzge mensup. Bala çoğum geçtik kişen bulmasını gerek. Balının özgü təvə üsüp yetiliş ritim buldu. O adetikçi boz buldu. Xatalıq ütküs buldu. Özgü təvə yol üstü de asta-asta izdensin buldu. Ümit ne baldın qaytırıp kilişke urunup beqan. Balının nemige erişmek çişke.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 17. günü Kesek Altın Devletleri'nin rehberlerinin 12. kitimlik uçuruşu da kılgan köp terapçilik bayrağını ilgiz götürüp güzel dünya kuruşu tigişlik tökbü koşaylı namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

makro egilik siyasetini maslaştırışını küçeytip, Adem ve malının çıgıra halkıp yütkülüşünü kolaylaştırış teşebbüsünün emelliyişi türütkü bulup, kesip zenciri, teminat zencirinin bir xeterliki ve avalıqını kapalletlendirip, her kaçı devletlerinin işini işlep çıkırışını əsli keltürüşü, ixtisatını əsli keltürüşüge küş koşuşumuz lazım. Yukun bahanesi de dünya vilişki karşı çıkıp, atalmış ixtisadi münasibetini özüş. Paralel sistemi tüzüşünü bazarğı siliş, ahır berip, öz devletinin menfaatige ve her kaysi devletlerinin ortak menfaatige ziyan salıdı. Növetki vaziyette biz qatti tevrenmey dünyavi uçuk ixtisat berpa kılıp, dünya sodu teşkilatı yadro kılıngan köptereplik sodu tüzülmesini qoğdap, devlet xavipsizlikini qoğdaş bahanesi de kels gelmez korukçılık kılışkı karşı duruşumuz gerek. Yukum mezgilede barlıq gelgen yeni kesip alıdı, yeni endizlerden obdan paydılınıp, pen teknikada yenilik yartış hemkarlıkını küçeytip, uçuk, adil, əqqani, kems tişsiz soğudu muhiti bərpa kılıp, teximi yukur üspetlik, teximi əvrişim tərəqiyatını birlikte işgı aşırışımız gerek. Jongo tərəp, ər qaysi tərəplər bilen birlikte, Kesek altın devletlerinin yeni sanayet inkılabi hemrahilik münasibetini tez orantışını halaydı. Biz Fujian ülkesinin Şamin şehirde Kesek altın devletleri yeni sanayet inkılabi hemrahilik münasibeti boyunca yenilik yaratış bazı kurup, siyasetini maslaştırış, ixtisaslan yetiştiriş, tür iç katarlık sahelerdeki hemkarlıkını kanat eydirimiz. Kesek altın devletlerinin bununla pahalı katnışını karşı alımız. Yakında Jongo tərəp tiniş, bihater, uçuk, hemkarlaşma, tertiplik tor boşluğunu ortak kuruş kütürütkü bulup, rakamlik ixtisatının sağlam tərəqi kılışını ilgür sürüş məqsidi de, dünya sallıq məlumat bihaterliki təşəbbüsünü oturuq koydu. Kesek altın devletlerinin bunu kol işini ümit kılımın. Biz xalq turmuşini aldınqı orınqı qoyışdı çın turup, dünyavi imkaniyetlik sicil tərəqiyatını alğı sildetişimiz gerek. Tərəqiyat həmmi məsilini həl qilişinin baş aşkıcı. Məyli yuqumnun təsirini tügitib, normal turmuş haltıqı qaytışdı bolsun, ya ki toqunuş malımançılıqını tinçitib, insanpərvərlik krizisini həl qilişdı bolsun, negizini itqanda, xalq merkez kılıngan tərəqiyat tayiniş gerek. Dünya Bankısının mölçerlişçe 2020 yılı dünya boyunca kişi bişiği toğru geledigan otur çıkırım 3.10-6% tövelleydiken. 88 milyondan 115 milyon gıca adam yukum sebebidin ziyadı namaratlaşıp gidiyken. Biz yukumnun hırsıgı bivastı yüzlenip, xalqara cemiyetinin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasını emelileştirişini, Xalqara terakiyat hemkarlıkının yadrosu kılıp, namıratlıkını tügütüşünü en mühim nişan kılıp, baylıkını namıratlarını azaytış, mağarıp, seyye, ul esle kuruluşu katarlıq sahallarge teximi küp mayillaştırışı türütkü buluşumuz gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir tutaş maslaştırışı rolini cari kıldırışını kollap, teximi baraver, tengpun dünyavi terakiyat emrayılık münasibeti berpa kılışkı türütkü bulup, terakiyat neticilerden terakiy kılavatkan devletlerge teximi köp nep yetküzüp, aciz topunun ihtiyacını teximi obdan kandırışımız lazım. Biz yeşil tüven karbolluk buluştu çıntırıp, Adem bilen tabiyetinin inak bölü ötüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Yer şaharının illip kitişi yukum sebebinin toxtap kalmaydı. Kilimat özgürüşüge takabül turuşta bir minut mu boşanlı kılışkı bulmaydı. Biz kilimat özgürüşüge takabül turuş məksidi tüzülgen Paris kilişimini yaxşı əməliyleştirip, ortak emma pərıqlıq məsuliyet prinsipi qatıq əməl kılıp, tərəqi kılvatqan dövlətləge bulup mu Kiçik aral devletlerge teximi köp yardan berişimiz gerek. Jongo özünün terakiyat seviyesigi münasip, xalqara mesuliyetini üstüge ilip, kilimat özgürüşüge takabül turuş üçün japağı çıdap, davamlıq tırışçalıq körüstüşünü halaydı. Mən yakında
Birleşken Devletler Teşkilatı da Congo devletinin öz aldığı tökpüküş salmıkını aşırıp, tekimi güçlük siyaset ve tedbirlerini kullanıp, 2030 yıldın burun karbon töt oksidi çıkırışını çok kıymetli etküzüş. 2060 yıldın burun karbonu nitrallaştırışını tırışıp kolu keltürdüğü dep cakarıldım. Biz diginimizini kılımız.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan okşasla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Ben riyasetçi dostlar Şirin Gültoğdi. Bugünkü programımızda yanı kandak tetimlik mezmunlar oranlaştırılığandı. Bulaq kızıqsanla, dek tanla, devamlıq bizde bolsın.

Hava uçuk. Asmanda alqanchilik bulut görünmeydi. Səhərde şərqdeki çoğır çoxustan balqığan qoyaş özünün illiq durunu bütkül künge yaylıqı və onun neresindeki gelis yaylıqı seyxeylikdən çaşmaqdı idi. Gelis yaylıqıdaki tolpar külünün şamalda payda boğun türüm-türüm dolqulları qoyaş nurda hər xil rəngdə çaxnab duraddı. Səhərdeki qoyaş nurda eğiz axbaş çoxqıla həmmi güzəlikini özüge mücəssəm qığan marcandak yaltırab duraddı. Baharda bu yaylıq toy könik kiyip, қапқара чечігі ақ садап тақып, чырайлы қысып зүннат бойымдырдан безәлген той болған қызғы оқшап қалған болса, әмделікті бәдіні толған әр бір тенігідің құш бой ет тарлып атқан, нөвәрлік мәзгелік өткен ішланы әсіліп атқан, чашсыры олтын рәңге кірген жуанғы оқшап қалған еді. Сәпәр, яйлақның бұл күзәл мәнзірсігі керақтың зоқ білін таза қарветкенден кейін маңайдап тұрышыға көзі қошынысының ішіге алдыды ұлтырған Айжамал мұмайға түшті. O, yip igirip oldurgan idi. Zäpär berip, Айжамал mumayning qulugı süyüp körüşdi. Айжамал mumay Zäpärning peşanisige süyüp, pesh amanlıq sorashqandan keyin, "Balam, şu tapdı näge japdundong?" dep sordi. "Çoğana, men gelis yaylıqığı berip, bizning uyning qotazlarını bir közden keçirgäş, beş qotazını yandırıp kelip satay dep oyladım," dedi Zäpär mumayğa javaben. Mumayning közleri chaqnap ketti. Оның қалысты шуан, «Бұла тойының таярлығын қылғатқан оқшайды да?» деген ой пікір әкісетті. «Яқшы қып сән балам, мән нәурем Нұрзыбаны сақлау атты мән. О, бүгін Нахейдің кәммәк жетті». Мумай шындақтап, ел тірәк қарап қойды. Сәпәр Мумай білін қошлышып, келі сияйлықығы кәгенде, құлтазларының тұлпар көлі әтрапыды яйлаватқалықыны көді. O, tolpar külünü yakından bir körey. Andın, beş kutuzum nəhidap mağay deyən nəxiyaldan ötküzüb, kül boyuqı kəldi. Tolpar külü geniz yaylıqının ən egiz yergi caylaşqan bulub, deniz yüzdən təxminən 4500 metr egiz idi. Uzunluqı 200 metr, kənliki 130 metr, çonqurluqı 100 nəcə metr kiladığan bu külünün zumrattak suyi qış yaz bir xil dolqulunub duraddı. Onun hayvatik dolqunu kişini şürkendiretti. Şuna tamaşı kılışkı kegeller içindeki yürekli girekleri külünün yeniği yıkın berip kül mənzirsini tamaşı kılattı. Külünün şarık ve canıp tarafları kuram taşlı tağlarla oralgan bulup bu tağlarını hemişe karımız kaplap durattı. Külünün garip ve şimal tarafları egiz yantu ketken yapı yeşil gelis yaylıqının baş tarafı tutuşattı. Kül boyu da türlü keseliklerge şifa bulunduğun xılmı-xıl doğruluk gülge yağla buluq özken bulup, yaz küz pəsilde gülle hoçcada içilip getirdi. Külnün şarık tarafı da kiçikerek bir tüzlanlık bağ bulup, yerli kişiler onu uruç meydani, yani tulpar meydani de etdi. Bu tüzlan otlaqta tulpar otu nahaydı buluq özetdi. Mundaq ot atlanın yaxşı görüp yediğin ozuqı bulup, bu yerde otlatılgan atla bir kiş tepip, uzakı bamay tolumdak sämirip getirdi. Külnün etrafı diyene top-top bulup otlap yürgen yavu teke ve tağ üşkilerini, qaqıldışıp yürgen kartanlani köygeli bulatdi. Kül boydu turup tüvenge karasa nurgun tağ çoğuları ve çoğulanın üstüdüle ilap yürgen bulutla xeylele pastı görünetdi. Gelis tajiktili da xuşbıraqlıq vada deyən mənidi bulup, bu ye pamardaki ən yaxşı yaylaqlanın biri hesabınatdi. Zäpär 60 yaşının qarısını ağan bulsun mu, əmma görünüşdün 40 yaşladaki jigittek roy halda tetik adam idi. Çaşlarığı anca münce aqsancılgandan başqa, yüzde heç qanda qoruqnun ızı yok idi. Onun bütün hayatı çarvı biqib, çigra çarlaşıbdan ötetdi. O ketib etib, oğlum rastılı da şögü üssä, Ailemizgi nisbeten en çoğun iş bub kalıdı. O, bek edep ahlaklık, toğru sözlük çoğun buldu. Bu yedikilemu onu mahtap ağızdan çüşürmeydi. O tallığan kız mu naydi esil kız. Çigra çarlıqıcıla işçi de her yili ilgar bub bahalınıp gelip adıdı. Nurzıba bizden uygumu nurğun yardımdan ıqıldı. Hakikaten güherdek esil tepilmaz kız. Eğer oğlumda şögümansa o kız saxlap duramı? Ya ki, umu da şögötəmü deyənləni oylıb, külünün boyuqı kepqağalıqını toymaya qaldı. Tulpar külünün suyu yeşil zümrət tək cımırlap duraddı.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı avvalgidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq titimlik məzmunlar orinlaşdırılgandı? Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ha, mundaqtan. Şo nomus qıpsıladı bizden. Sizge menin modi kiyimlerim kerek mi? Ya ki özüm mü? Apamnın kiyimiga qarap apamnı yaratmaydığanı nime qılla ba? Atanın sizge qanda qadirlik bolsa, menin atanımı mağın şunda qadirlik bilemsiz. Eski çapanın içinde altındak adam ba, unutup qalman. Men degen cemiyeti yüz abroyluq, qol elikidi de ba, mədini ayılının pärzenti. Şo divanda kiyinip, xurcun götürüp jüsanla, bizden abroyumuzgı təsir yetküsüle, uxtuğunuz mu? Hım, mədini ayılının adamları jiraqdin kəgən mihman sorunğa kirse, salamlaşmay qaqqan qozuqtak orundan midirilmay oltramda? Atanınız durmaq, hədi sınıldırınız mı çoğunların örmət kılışını bilməydikən sizden? Ula adı çok aran, özgü çüşük kallı ba. Ula adamlarının sapası qarab muamil kılış qadetlengen. Tukallarım özlerinin xılı olsa, ulağı təzim kuludu. Xılınız bomusam, neci vaqtın boyan, neyimi dəb kuldurlattınız beni? Mən sizge, sən minin xılım əməz demeyendi mən? Əmiz kim ne davat siz? Apınızı davatı mən. Ata anam apınızı mədiniyetsizgən, qaydı uxmaydıkən, abroyumuzu tökdey davatıdu. Mədiniyetini bilməydiğən, qaydı usunu uxmaydıqan, minin apam mı, yak sizden atanınız mı? Sizlere adam emez, kurk abroy kerekken, şuna apamın üstündeki çapınıga, koludaki xurcunuga qarabla yüzsizlik kıldanla. Jiraqtın sizlerini köylükegen, biguna bir anının jürkün ağırttanla. Mən sizge dəp koyay jarqın, mən özümnün japakeş aqyonul apamını mənsitmigen, kəmsitken, xorluğan adamlarını herkes keçirmeymen. Pah, bugün gepiniz bək çoğungu sizne an, üyimizgi berip, atanamını uğramsız nime? Atanamını örmətlimge adamlarını mən örmətlimeymen, ulağı qaraydıgan közüm mü yok? Muş gepiniz, ras mı? Ras, deginim degen. Muş gepiniz üçün pişayman kılmam siz, yak pişayman kılmaymen. Divan üspet bir anın dep, muhabbet gülümüzde öz kolunuz bilen tozdam siz. Tılını tat, kim divan üspet anıken? Minin apam senin gözünge divanda köründüğünü bilen, minin gözümge isl üspet köründü. Apamla divan degen, sendek adamın mamana kerekü yok. Boynundaki av altın zancirini eppegen vaxtımda, sizden mengü ayrılmaymen, degen anı unutup kağa okşamam sen. Sayra gül, boynundaki altın zancirini yulup ilip, jarkınığı kartıp, gazep bilen attı. Ale, bu dünyada sana pekat muşuluk yerek okşaydı. Apırıp, ilk o edep kaydın uxmaydıgan hedi sınırlarının çoğu boynu kesip koy. Jarkın altın zancirini aldırıp yançıkoğu saldı. Ve Sayra Gülge karab, mendek jigitin ayrılığının için jığlay sen dekhi, dedi. Herkes onda kınmay men, dedi kız külüp durup. Sendek etkesçidin kutulğunum ucu hoş al men. Jarkının çıray tatırıp getdi. O iştik minip mihmanxandan çıkıp getdi. Bayan kızdın ensirap yatakta işki karap oltıraddı. Hey, jarkın biçar kızımın jürkünü kan kıla mı? Dep oylaydı ana gəmkin alda. O jarkındın vaxtı da ayrılıp getmese, katlıq pişaymanı kalıdı. O çağda biz mi gəm qayğı bitip kalımız? Kaynanan bilen tohtar, bugünkü künonsuz ikilən anız katlıq gəzəblinudu. Şuna Sayra Gülnün o ayıldın jiraqlaşqalıqıdın çoğum koşal kalıdı. Hatırcam kalıdı. İşk içilçi bilen bayanın hiyal cipleri üzülüp kaldı. Sayra Gül yatakı kırpla. Aba, onundan kutuldum. Dede de bayanı çın kucaklap şıklap getdi. Anının bağırı ezildi. Köz çanakları bir yaş kutu oldu. Hey, onundan kutulğunun hoşal bol cinim kızım. Dede bağırı ezilgen ana köksigi baş koyup bokuldap şıklavatkan kızının beşini mehri bilen sılap oldurup. O jigit seni bəxtli kılanmaydı o balam. Onundan adacuda boğunun bəxtin. Şu taptım memu üstümdeki bir eğir tağdın kutulğan dek boldum cinim balam. Bayan bilen Sayra Gül qinip uxlap zəhər oyğandı. Kızının çıraydıgı gəmkirliknin ornını xoşallıq egilgəligini körgən anının köz aldı valladı yorup getdi. Ola şu günü bazarğı çıxıp mağzıllanı aralıdı. Bayan qayşı momay bilen toxtarğılı muapıq kiyimlərini izdəyiddi. Özgü kiyim setivilişki unumidi. Sayra Gül apısının bu cahillikidin ceylip oldu. Neymiş ki onda kılısan apa? Dedi Sayra Gül apısının cahillikigi tütüt bulup. Sen deki yaşku apa? Örümçegi daim kilenmeysen, muşbursatın paydalınıp, özengin birakur yarışımlık kiyim seti vasan bulmamdu deymen. Momam bilen dadı.

Bolu'da. Ürümçeden yin kiyim kiyip kemmem sen de aldıkla beni ayıplamdı. Ondak dime apa ola seni ayıplamigen bilen ürümçede okuatkan kızı özünü de bağan anısıgı birer kur yin kiyim kiydirip koymaptığı de beni ayıplaydı. Restorandakilerin nemi digerlikini anladın o ana? Men o teşikli karab adamın kadir kımetini belgeleydiğen ondak ama katladın bizar. Bir adamın yakşı yamallıkını onun üstündeki kiyimi karabla bilgili bulmaydı. Lekin yarışımlık yeni kiyim Adamni tetik ko'stidi. To'yga qatti bormayman deyanmaysan, apa. Aytpaqa, mening to'yimga bormamsan? Bayan qaqaqlab kulib ketdi. Voy jinim qizim, dedi ana qizining peshansiga cho'kkida suyib qo'yib. Sening to'yingga taza yasnib berib, mehmonlarning ko'zidan o't chiqarib etaman. Sayra gulning zo'rlishi bilan bayan o'zgimi bir ikki qo'ri yarishimliq kiyim setib oldi. Bu kiyimler onun şundak yarışıp getti ki Sayragül anısıgı karab ağızını içipli kaldı. Apa, dedi o hoşal bulup. Sen pek çıraylık gensen cümo. Muş kiyimlerini kiyip basan dadam bilen mumam seni çokum tanımay kalıdı. Bayan eğri bilen kıyın anısıga Kasen, Mayra, Ulan, Börte, Altın'ı atap kiyimlerini setip aldı. Apısının köngül çekliki kızının vücudunu ıhtiyarsız lerzigi saldı. Bayan Altay'a kaçışkı tayarlandı. Men manay kızım, dedi o Sayragül'nün yüzlerini mehri bilen sılap durup. Öz onu bilesen, çarvıcılarının işi tügümeydu. Men bu yerge öyünün eğircilikini dadangılı taşlap koyup geldim. Kasan bilen Mayra'nın kulumu iştin boşumaydu. Dadangı he o deyiş berdiğin, menden başka adam yok. Mumanın keslimi eğir, şuna vaxtıda kaytmasam bulmaydı balam. Bu yerge kaginim mu, yakşı bop diken, çoğun bir baxtsizlikten kutulup kaldın. Balam, mem emdi çok ara hatırcam buldum. Sen mi emdi bu könülsizliklerini unutup, dersini obdan oku balam. Lekin, Sayragül, közlerge bir dilli yaş ilip, kızım bilen bir gün artık bile tutsan, avuldaki av malvaralarını uğrayıp gitem de apa. Avulda dadan bağı. Bu yerge yanı kaçan kilisen. Seni ürümçüde oyundamen deyip tatilinin 20 düğüme ayıtırıp da kayıtıp geldim kumana. Sana teki oku atkan mektepini mi kösetmedim? İşkimiz birli sürat gibi çüşmüdük teki. Yeni iş küşkün tur. Mağın işçen ağırsın apa. Dede de anısını çin kucaklı valdi. Könlü yumuşak anının bağırı ezilip közlerge villedi yaş geldi. O neymemi deyeli son. Bayan ürümçüde yeni bir neç gün turup kılışkı meşbur oldu. Sayragül Şincan tibbi daşıyosu oku etdi. Daşı'nın sürette körkem öyle ve koyuk deldirekle bilen tolgan korosi anının közgü kudu çoğun şehirde köründi. Kızım bu Ali bilim jurtuğu doktor bulup, mamamını sakaydım en diyen güzel arzu bilen kirdi. Dep oylu di ana kalbi ihtiyarsız dol kullanıp. Balamın tilekleri emelge aşkay. Minin bu çıraylık gülümge üşük tekmegey. Udul tarafdan kelyotgan jarqinni ko'rgan Sayragulning jurgi jig'idi qip qoldi. U bu yerda nim qip yurdi-qandu? Deb o'yladi u ko'ngli parakanda bo'lib. Men shu topda sizlar jurgini qon qilgan onam bilan birga ketyapman. Shunga uning oldida menga hargiz yo'lsizni qig'ichi bo'lma. Bizga tegishmay o'tib ket, bo'lmasa pushaymonda qolasan. Jarqin qizning g'azablik yurak sadosini anglayotgandek ularni ko'rmasga selib o'tib ketdi. Sayragul apısını Altay'a yolu silip koyupla Daşö'nün korosu'a kirdi ve yataklarını pakız tazılıp, ögünüşkü bütün vücudu bilen kırışıp getdi. Onun okuş bütküzüşüge bir jıllı kağan idi. Şuna hessilap tırışçalıq körsetmesi bulmaydı. Tatil tek ayaklaşmağan idi. O müşpürsette dərislerini toluqlaşını könlüge püktü. Toxtar bilen Qayşı Momay'nın en hoşal bulğını bayan ürümçeden əkelgen 20 ötküzgüş radio boldı. Qayşı Momay yerim ötküzgüş radyonu keç kündüz koludun çüşürmey, naqşı muzikalanı huzurlanıp anlaydı. Ve onu körgeli adamgı körüstüb, bu kiçik naqşı sandığını nevrem ürümçidin əvətibdu, dəb mahtan attı. Bayan uzun yıllık dostu, həm yakın xoşnısı olan bilen, onun xuddi Sayragülgü oxşaş çıraylı kızı altını bəkmi yaxşı görətdi. Şunu o ürümçidin quruq kəmək, olanı bir ötük, altını güllük koptu ağaç kəgən idi. O bugün vaqt çıkırıp ulanın öyge keldi. Koroğa kırıp, kotanda mallağı ot selip jürgen altını gördü. Onun yenigi berip, altının peşansıgı çok kıdı birini süyüp koydu. Bayan apa, Sayragülnin jigitini ködünüz mu? Dedi altın takazalıq bilen.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyildi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanında mundaq bir avazını anladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əp bəlli.
2: Əmgekçilə yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
0: Burmumıqdın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
2: Devletnin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, küreş kılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş her bir Jungoluqnın məsuliyeti və məcburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
7: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
6: Гүлікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa qılalaydıqanla Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.

0: Cehennemliğe? Günde anlatım ez.
1: Uçkur beylikların uçuşu en aval olanın kuyruk hareketinden başlandı. Beylik bilen su yüzü arasındaki bulanına ait küçük buludu. Şuna kuyrukların tuyuksuzluğu birini planlatıp sudan sekrep çıkıdı. Kuyrukların tüvenki 20 su yüzünü seyirip ödüdü. Andinkin uçkur beylik iştiriş küçüden paydalanıp tüz alette uçudu. Uçkı tüpkengen şamal yiyilgan palaktısını tüvenden yel tutup götürdü de onu aldı uçurudu. Şamal yönünüşü bilen okşaş boğanda uçuş musabısı bir kadar kıskı buludu. Yandan çıkan şamal onu astasta buruldurup çoğun yayısman ızı şekillendirdi. Mubada bu yayısman sızık nasıl kılıçtın burun suğu çüp ketmesine, ahırda onun kuyruğu şamalın yönünüşüge karşı özgürdü. Uşkur beylik uçuş süretini ait tez bulup 18 sekundki yetmeyen vakitte 100 metreden 150 metre gıcı uçalaydı. Çoğun uşkur beylikla bolsa 400 metre uçalaydı. Yani gelip boşlukta tahminen 1 minut etrafıda uçalaydı. Uçkur beylikların uçuş liniyesi bir tal uzun eğri sızıkını, yani parabolanı asıl kılıdı. Örleş liniyesi bir kadar kıska. Çüş liniyesi uzunraq buludu. Şu sebepten uçkur beylikların örlegendeki süreti nispeten ciddi ve tez buludu. Tüverlegende bolsa bir kadar sılık, asla uçudu. Uçkur beylikların palaktisi naite terakki kılgan bulup, bazıları ten uzunluğunun üçten iki kısmıga, kendiliki üçten birge toğır geliyordu. Uşkanda kökrek palaktisi toluk eciludu. Kökrek palaktisinin arka tarafındaki palakçı talçıklarının uçi çın tartılgan yelkelli keminin korgu uçi ve bayrağı okşaş yelpünüp durudu. Ameliyatta uşkur beylikinin uçuşu hakiki uçuş emas. Onun palaktisi kuşlarının kantı okşamaydı. Çünkü uşkur beylikinin muskulu bek yumuşak bulup tezlikte kıskırı almaydı. Onun palaktisinin boşlukta kötüreleydiğen yığırlıkı mı nait küçük bulup o palaktisini kuş kantı okşaş tez hem güçlük hareketlendir almaydı. Şuna uşkur beylikinin uçuşunu hakiki uçuş digili bulmaydı. Bu hıl en destlepki kankış küçü kuyrukunun şiddet bilen tevren işi denkildi. Uşkur beylikla parakotlarının güdüklerden korkkanda, ya ki vahşi beylikları yolukkanda, xatardan kutuluş için su yüzge sekrep çıkıdı. Bu vakitte, onlarının kuyruğu su yüzde malum şekilde hareketlenip, kuyruk kısmı kemelerinin çakbilgiye okşaş rol oynaydı. Uşkur beylikinin sudan sekrep çıkan kıskığını vakitki aletini, su üstü ayrıplanı okşuşku buludu. Sürüttü kanç tez bolsa, yiyilgan kantığı düşüdüğü navabesimi çoğuyup, ahırda onu yukurgu örledudu. Ula bu arkalık erişken süratge tayınıp, uçudu, uçkur beylik suğu düşkende kanıtı su yüzüge urulup, yukurgıdaki hareketini kaydı tekrarlap, yine boşluğu kötürülüşü mümkün. Uçkur beylik bazıda örlügeci hava yıkımının tesirde dolkun üstüdün uçup ötüp keterleydi. Deniz dolkununun şamalığı yüzlengen tarafı da, hemişe örlügeci hava yıkımı buludu. Şamal dolkununu aldıgıştırdı. Özü bulsa dolkunun tertürüştürüş gücünün tesirde yukurgu örüleydi. Uçkur beylik örlügeci hava yıkımı düşkende leylep uçudu. Bu planlarının uçuş prinsipi azırak okşaydı. Karanğıda qalğan çağlarda uşkur beylikler yönünüşünü dərhal fərq etə bilməydi. Nurgun beylikler paraxotlara ağışıp uçudu. Paraxot qurulğan şamal yuqurğu örləb beylikləri leylətdi. Biraq palubada örlügücü hava yıqımı bolmagaşqa uçuruş rolu bolmaydı da şamalğa ağışıp uçqan beylikler palubağa düşüb getdi. Şunadan görüşkü buludu ki uşkur beylikler boşluqda palaqtısını planlatıp jiraqlaq uçamaydı. Faqat ağda səbki qanqıtış gücüdən faydalanıp pərvaz qıldı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi uxlamay, tanat kuzu səhəblik

0: Sebeplik, yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekli acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
1: Mən börek. Uxlumay tan atkızı öyti sebeplik, zehir tazlaş hizmetim katlı kalayım kalınışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
2: Mən yürek, uzun məzgil uxlumay tan atkızı sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşel edip kaldım.
3: Uzun mezgil uxlumay tan atkızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
5: Mən pakız su ambarıdın geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
6: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Tor bekiti uçur tarqıtıp başkalarının nam şöhret hukukı çıkılsa, hukuk çıkılınğıçı tölem talep kılsı bulamdı. Oldu bilen bu vaqtki deli misalını anlap öteyli. Wang Shaoqiang bir şirketke hizmetke tüşüpla, şirketinin yeni mahsulatını setip çıkırış, baş kuruş hizmetini ötküzü aldı. Uzak ötmen şirketinin kespi setiş miktarı naiti zor derecede östi. Bu vaqtta Wang Shaoqiang şirket tor bekiti munbirde birisinin uçur tarqıtıp özüge töhmet kılıp atkalıqı. Yani tıxı özge nurğun yok bətnamlarını çaplıqalıqı. Məsələn, Şeringkanı eliş şirketinin məhbiyyətikini aşkarlap koyuş qatarlıq bətnamlarını çaplıqalıqı. Özünün numussuz çakını adem dəb tıllıq alıqını. Özünün şirketiki ən bikar tələb, ən təşkilsiz, intizamsız xizmətçi dəb qaraydıqalıqını bayqap qaldı. Uzaq ötməyənə, birisi uçur tarqıtıp şirketiki parazit kurtlarını tazlaşını tələb qıldı. Nurğun tordaşlamı Wang Shaoqiangni qattıq tənqid qılıp, əyipləb getdi. Tordaşlarının rəyimsizlərcə hücumi və ətrafıdiki kəsibbaşlarının qəlit qaraşlarını körüb, Wang Shaoqiang taqat qılıp turalmıdı. Şunun bilən o rəhbərlərin istifa sordu. Kiyin Wang Shaoqiang şirkətin köpqitin pakitini iniqlap verişini tələb qıldı. Lekin şirketning qilchiqori bo'lmadi. Amalsiz qolgan Wang Shaoqiang bu şirket üstidan sot mahkamasiga da'vo qildi. Undaqda şirket tor bekitining uchurlari boshqalarning nom shohrat huquqiga chiqilsa, huquq chiqilinguchi to'lam talab qilsa bo'lamdi. Haq talab qonun dasturida tordan foydalanib boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan qilmishlarga aniq belgilama chiqarilgan bo'lib Tor abontları və tor mülazimeti qılğıçılardan özünün qılmış üçün cavabkarlıqını üstüge iliş tələb qılınğan. Tor abontları tor mülazimetinin faydalanıp hukuk çekiliş qılmış sadır qılsa, ondaqda hukuklar tor mülazimeti qılğıçılığa öçürüş, çəklivitiş, ulanmını üzüvitiş qatarlıq zörür tədbirlərini qolun içini uxturuş qılsı boludu. Tor mülazimeti qılğıçı münasib tədbir qollanmısa, Ulamı tor abontları bilen birlikte cevapkarlıqını üstüge aludu. Bu dilin misalı da cevapkar şirket tor mülazimeti kolguçı bolu süpti bilen özünün tor bekitini kurgan. Lekin o torda ihtiyat bilen uçur tarqıtış mecburiyetini ada kılmıgan. Tor münbirde başkalarının nam şöhürtüge akaret kılıdgan uçurunu baykıganda derhal öçürvetmegen hem uçur tarqat kuçu bilen derhal kineşmegen. Şuna bu şirket bilen uçur tarqat kuchi belgilik cevapkarlıqını üstüge aludu. Şunun bilen bir vaqtta tarqatkan uçurda haqaret ve töhmet kiliş mezmunu bolgalıqı. Yani kilip hukuk çıkılgan uçur torda uzak vaqt turgalıq üçün Wang Shaoqiangga naiti zor royi azap ilip kelgen. Şundaqla cemiyetinin Wang Shaoqiangga bolgan bahasının zor derecede tövallap ketişige sebepçi bolgan. Wang Shaoqiang ruhi cihetin eğir ziyan uçurgalık üçün şirket ve uçur tarqat kuchinin ruhi ziyan töleme talep kılsa tamamen boludu. O karıştırıptın çekilişini tohtetiş, namını ezli keltiriş, tesirini tügütiş, nama kul bulup keçürüm sonraşını talep kılış kokukluk. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin hak talep kanun dasturunun 1194. maddesi de mundaq belgilengen. Tor abontları, tor mülazimet kılgıçıla tordun paydalanıp başkalarının hak talep hukuk menfaatiga ziyan yetkizse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge iliş gerek. Kanunda ayrım belgilimi bolsa, şu belgilim boyucu boludu. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin hak talep kanun dasturunun 1195. maddesi de mundaq belgilengen. Tor abontları, tor mülazimetinin paydalanıp hukuk çıkılış kılmış sadır kılsa, Hukuklar tor mülazimeti kılgıçıga öçürüş, çeklivitiş, ulanmını üzüvitiş qatarlıq zörü tedbirlerini kolun işini uxturuş kılışqa hukukluq. Uxturuş, hukuk çıkılış kılmışının dəslepki dəlil ispatı və hukuklarının hakiki salahiyyat uçurunu özçü geliş gerek. Tor mülazimeti kılgıçıla uxturuşun tapşırı alğan ikin, onu alaqıdar tor abontıga vaxtıda yetküzüp berişi, həm də hukuk çıkılış kılmışının Dəsləbki dəlil ispatı və mülazimət türügə asasən zörür tədbir qolunuş gerek. Vaxtıda zörür tədbir qollanmısa, ziyanın köpəgən qısmı üçün şu tor abontu bilən birlikdə çatmı cavabqarlıqın üstü qalıdı.
Hukuktarlardan hata uqturuş qilib, tor abuntları yoki tor mulozimat qilguvchilarga ziyan salganları hukukiga chiqilish javobgarlikni ustiga olishi kerak. Qonunda ayrim belgilim bo'lsa, shu belgilim bo'yicha bo'ladi.

Çav familik, T familik bilen ilgir kiyin bulup, iki kıtım Bayin Bulak pazarında başka çarvıcılarının tört etini uğurlap, 48 milyon kanunsuz payda alğalıqını ixrar kıldı. 8. ayının 25. günü, xalıq saxçıları T familikini tutup, çarvıcılarının 48 milyon ziynini kaytırıp geldi.

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılap toktılgan traktörünün arkasına sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilede kuranlık yetmeyenlerinin belgili mi kılap alda toksiklet miniş meselesi köp görüldü. Miniş ceryanı da yan telefon oynaş. Kolu da ners gerek tutuviliş katarlık kılmışlığa katnaş bir hatarlık ki yoşurun hevipi yoşurunga. Yakında Dörbülcün Naili Halık Sot Mekkemisi bir kuranlık yetmeyenlerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını mürasse kılıp Kən yaşla ösmürlə, həm aylı başlıqlarına agahlandırı siginalı bərdi. 2024-cü ili 4-cü ayının 15-ci günü saat 18-lərdə Dörbülcün nayiyəsidə işlik üçün qıladığan Çin famlik adət ki, oxşaş traktorunu yol boyuqa toxtutub qoydu. 15 yaşlıq Van famlik işkiçaqlıq toksikletini minib yürüvatqanda, beşini tövənsiləb yan telefonu oyunu qaşqa Çin famlik

34 gram altın zibu zinnet oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdüyün giyin, Ürümçi Tömüryol Qunan İdarisi, Ürümçi Qunan Başqarmısı Poi Saxçıları tarmağa tırtı qubul qılgan Mu Hanımnın saxçı məlumatı da eytilişçe, onun anısı poizğı oturğandı ilip yürgen 34 gram altın zibu zinneti yütüp ketkenidi. Mu Hanımnın anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-ci qetimliq növetçi poizğı oturup, Ürümçi şəhərdin Qulcı şəhərige qarapmandı. Yolda kol somkısıga silip koygan altın zencir, altın bilezük ve altın üzükleri yokap ketti. Umumi eğirliği tahminen 34 gram kiletti. Yaşangan kişinin eslep berişçe acethanığı berip kaytıp kelgendin keyin somkısı öz cahidi bulup zibu zinnetleri yokap ketkenidi. Təşürüş arqılıq xalıq saxçıları Mu Hanımnın anısı bilen bir rette oldurgan ayal Gu familiyinin zor gumallıq işkallikini bekitti. Oylamağın yerden Gu familik Mu Hanımnın anısının yakın dostu idi. Bu kıtım işkeylen hemrak bulup sayahatge çıkan bulup Gu familik karşı tarafının hacethanığı kırıp ketken porstadan paydalanıp somkısıdaki altın zibu zinnetlerini oğurlu valgan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keşte xalıq saxçıları Qorğas Nailik Qunan İdarısının yardımı da üyide aram elvatkan Gu familikini kolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır kılış paketini aynen ixrar kılıp, yana özünün şu künüla altın dokunada altın zencir ve altın üzükni setip etkenliki. Erişken 19.360 yuanının köp kısmını qarız qaytırışqa işletkenliki. Altın bilezükni

Мен сүйүнүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Мухаббат сүйүш, сөйлөш менен güzel болсо, у яна кадирлеш ва кадирлениш менен техими güzeldir. Мухаббат яна сегиниш, сегиндуруш менен güzel болсо, эслеш, ят этиш менен техими güzel. Мухаббат яна асраш, күйүнүш ва садык болуш менен техими güzel. Мухаббатлык дүйнөдө эгер сиз уну чын калбыңыздан жакшы көрсөңүз, ар бир күнүңүздө Her bir kadımınızda onu əsləyisiz, siğinsiz. Bağladı seyli qığac, kakuknun muğluq avazıqı cür boğac onu əsləyisiz. Uzun koçılada sansız çıraqla asıdı ketivitib onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğən, o yaxşı gördüğən bir kinonu körüvitib onu yad etsiz. Yıqımlıq bir naqşı anlavitib onu əsləyisiz. Qısqısı, siz Her bir muhabbetlik işlağı yolu kılınızda onu əsləyisiz. Demek eğer hayatınızda şundaq bir muhabbetlik kişi bolsa, siz her kaçan muhabbetliksiz. Kalbinizde muhabbet, közünüzde muhabbet, sözünüzde muhabbet. Programı demlerimizde, küylerimizde mu muhabbet?

Yani sevgili dostlar, programımızı da almıştırıvatımız. Endi turmuşta hemimiz hoşal keyfiyatını koğuluşumuz. Tövendeki yedi kıl adetini özünüzge hemra kısınız, her gününüz hoşal ötküsü. Bunun birincisi, aram iliş vakti karallik buluş. Meyli köyünüzde yarım kıvan kanda kış yüzbemsun, özünüzge çokum yakşı muamele kılın. Baldır uxlap, baldır ornağınızdan turun. Salametkiniz bombasa, hem işiniz köpük kaylındı. İkincisi, açıqınızın kontrol kılışını bilin. Mücazınız kaç yakışı olsa erişidigan nersileriniz mi şunçu köp buludu. Turmuşun güzellikini şunçu çoğun kuru iskıla alaysız. Üçüncisi, rət kılışını günü bilin. Siz yaktırmaydığan kişilerge, özünüz kılanmaydığa işlağı yolukkanda rət kılın. Özünüzün turmuşunu öz kolunuzu elişiniz, hergiz mi asan işimiz. Çikilengendin göre, vakitini özünüzü kaldırgınınız yakışı. Төтінсі аз сөзлеп көп аңна. Кішік бел адам болам. Башқыланы қалығанчы мәнсітмейдіған, ассасыз көп тұрдыға ашыны қымын. Бәшінсі бәдән чынық тұрышыны дауамаштырып тұр. Дайым бәдән чынық тұрдыға адамлар чырайлық бәдән шәкілігі ерішіп тұқанмастын, бәлкі қайдычан адамын етілдіргелі болуды. Тұрышчалық білен өз етмекші болған нишанғы етәлейді. Алтынсі китап оқушының тұққанмын. Kitap okuş adamın bilim seviyesini östürdü, esil pəziletli kılıdı. Kitap okumaydıgan adamla bilen, kitap okuyduğu adamların çokun pərqiba. Kitap okuyduğu adamla akıl parasetlik kılıdı. En ahırkısı, yani yettincisi, hazırkı vaxtınızdın, hazırkı oranınızdın, her vaqt memnuniyet istirin. Minnettar bulun, her bir işlerinizdın huzurluğun işini bilin. Qinemise hazırkı demlerimizdimu, huzur iskılaydı. Güzel küylerimiz, devamlı silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 9 ayının 25 günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nuruzi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Amerika Zuntuğu'nı Aksaray'da ötküzgen karşı eliş murasımı katnaştı. Xi Jinping, Amerika Zuntuğu'nı bilen söhbet ötküzdü. Peng Liyuan, Amerika Zuntuğu'nın rapiqisi bilen Devletlik Asiya Sanat Muzeyini ekskursiya kıldı. Li Chang, 5. növetlik Dünya Rakamlik Sodu Körgazmisinin başlanış murasımı katnaştı, hem de söz kıldı. Li Chang, Kırgızistan, Malaysiya zonliler bilen ayrım-ayrım körüştü. Jeoloji, Jilin, Xilongjiangda tekşürüp tatqiq kıldı. 7. növetlik Memleketlik Asallıq Milletler Edebiyat Sanat Körüki Beijing yepildi. Wang Hunin yepiliş murasımı katnaştı. Yemen Kusay Kurallıqları Saudi Arabistanının nurgun jaylardaki nişanlığa ucum kıldıq dedi. Emde diqtinla haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.

0: ve onlarının rapiqileri Aksaray'daki Ətirgül bağıçısı berip, hörmət qaravullarını gözden keçirdi. Hərbi orkestr başlanış burğusu çaldı. Amerika'nın her qaysı armiya türleri, hörmət qaravulları, ənənevi səb tüzdü ve çalğı maharati görsətdi. Uruş ayırplanları Aksaray hava boşluğundan uçup ötüp, Cungu Amerika iki devlet başlıqları ve onlarının rapiqilerine hörmət bildirdi. Karşılış murasimi ahırlaşkan deykin, iki devlet başlıqları ve onlarının rapiqileri Aksaray'daki elipiz şekillik işxanıda səmimi dostanı pikir almaşdırdı. Səyçi, Wang Yi, Xalifin qatırlıqla qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Dövlət rəisi Xi Jinping şu yer vaxtı 9-cı ayının 24-cü günü düşdüm burun Aksaray'da Amerika zontunu Trump ile söhbət ötküzdü. Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. Cungu Amerika işki dövlət başlıqlarının 20 yıllık yetmegen vaxt içində öz ara ziyaretli buluşu Cungu Amerika münasibeti tarixida misli görülmegen iş. Mən zontun Trump ile hər xil usulda arqılıq alaqın saxlap, Cungu Amerika münasibetinin ibaret bu çoğun parıxtığa rol tutup birlikte yol başlayıp geldik. Bu yıl 5. ayda Zontun Trump ikimiz Cungu Amerika icabi strategilik muqumluq münasibeti oran işini birde karar kıldık. Bu yeni oran bekitmesi Cungu Amerika münasibetindeki reallıqını əks etdirdi. Şundaqla kelgisi boğan ümitini ihbadılıdı. Bu işki devletinin birli ütüş doğru yoluğa kadem taşlaştaki mühim bir kadem. Biz bu arzuni hareketge aylandırıp, hemkarlıqını asas kılgan, rekabetinin çeki bolgan, axtılapını tizgilligili buludugan, tenislikini işkaşırışka buludugan yönlüş karab terişip, işke devletinin belli ötüş toğru yolunu tepip çıkışımız gerek. Cungu Amerika işke devlet emeli hemkarlıq davamıda özara mənpət yetküzüp, ortak payda elip, yaxşı rekabet davamıda özara netice yaratıp, Oxşaşlıqlarda birlik kilip, parıqlarını saxlap kılış davamı da axtılaplarını muvafiq bir taraf kılıp, özra işiniş davamı da tenislik bərpa kılıp, Cungu Amerika icabi strategilik muqum münasibeti arqılıq, işke dövlət xalqı ve dünyadaki ərqaysi dövlət xalqıga texmi yaxşı nəp yetküzüş gerek, hem tamamen şunda kılalaydı. Xi Jinping bunulanı təkdildi. İşki tarafının ıxsas odu ümekleri yeni bir növət kengişip, yeni birləşmə uğurlaşdırış asıl kıldı. Bu, işki devletinin kesip sahası, puhralar, hatta dünya iqtisadi için hoş haber. Hemkarlık koş yol. Cungu Amerika iqtisodi münasibetinin muqumluğu hem hemkarlık tizimlikini uzartışka, hem mesele tizimlikini kıskartışka muhtaç. Baraber buluş, hürmet kılış, özre mənpət yetkiziş roi de çın turğandıla meselenin el kılışının çıkış yolunu tapqılı buludu. İşki tarafının bir nişanga qarab ilgirilip, özra mənpət yetküzüş, ortak paydeliş yönlüşü de çın turup, Cungu Amerika iqtisodi münasibetinin sicil, muqim, yaxşı tərəqqi qilishini ilgir sürüşünü ümit qilaman. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Cungu bilan Amerika sünni aql çoğ dövlətdi. İşki taraf oturusida rəqabət bar. Texim muhimi həmkarlıq bar. İşki dövlət özra müdafiye görmək, öz artıqçılığını cari qıldırış kerek. İşki taraf sünni aql sözleşini devamlı kanat yaydırıp, xavp xatar ve payda doğrusu da pikir almaştırıp, sünni aqlını kalaymıqan, yaman niyette işletişinin birlikte aldığını alısı buludu. İnsanların sünni aql texnikisi boğan başkuruş kontrollıqını saxlap, adamını asas kılış, alğı intiliş, yaxşılıqı intiliş ideyası da çıntırıp, sünni aqlını insanların taraqiyyatı için mülazmet kıldırış gerek. Xi Jinping bununla təkidledi. Cungunun devletinin birliği ve zemin bütünlüğünü koğdaş meydanı nihayeti eniq. Amerika'nın Tayvan müstakilliğine karıştırış doğru meydanı da çıntırıp, Tayvan meselesini ihtiyaçlılık ile bir taraf kılıp, Cungu bilen Amerika'nın stratejilik hemkarlığı ve işki devlet münasibetinin taraqiyatı için puxta asas edişini ümit kılaman. Trump bununla bildirdi. Reis Xi Jinping'in bu qatımki Amerika'daki devlet işleri ziyareti bir qatımlıq uluq ziyaret. Amerika bilen Cungu çoğun devletler. Mən Reis Xi Jinping bilen yaxşı dost. Biz quyuq alaqını saxlap geldik. Bizning rəhbərligimizdə Amerika-Cungu münasibəti çoxum yaxşılanıdı. İşki dövlətinin iqtisodi ümekleri yeni bir növət kengişib, yeni nəticələrini qolğa keltirdi. İşki tərəf davamlı sözləşib, texmi yaxşı kelişim hasil qilish kerek. Sünni aql insanların kəlgüsüge münasibətlik. Amerika bilen Cungu bu haqda sözləşiş ötküzüb, həmkarlıqını küçəytiş kerek. ішкі дөләт башлықтары яна отыр шәріқ вәзейті, Украина кірзісі, Чаушан ерім

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu vatimen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Sizi gep kılamayla alıp getirip de bana. Şükür kız gep kılıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayırken siz de etir para.
3: Lükensiz azaltın yumuşka siz hoşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu noti.
3: Ben bir kalkarsam yine üzülür hemen. İmtihanda birinci bulsam mı yine lan tılanlayayım yani.
1: Çoğunla çıraylık yapkıl işini ögün iş gerek.
0: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesele bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık iskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
2: Balılarımızdan könlü yerim olgan, hoş bolgan, açık gelgen vaqtlarga ehmiyet bereyli.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hemde Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nur Rozi.
0: Şarkı Cenubi Asya Elleri İhtibakı'daki her saha erbapları, Pönglu Kanali Congo Şarkı Cenubi Asya Elleri İhtibakı hemkarlığının yeni yolunu açtı dedi.
1: İlgar yasmacılık, Cungu ıksanın eşitliği törük ve kesb özgürüşünün motoru bulupla kalmay, texin muhimi dünya kesb derecesini östürüşke törtkü boludugan, halkıra kesb hemkarlıkını çoğunkurlaştırdugan ve dünyanın yeşil tip özgürtüşünü ilgir sürdugan muhim küşke aylanıp, dünya ıksanının uzak müddet muqim eşitliğini kuvvet bilen təminleydu.
0: 2026 yıllık Arab Sayahat Körgazmisi yakında Dubai Dünya Saudi Merkezi'de ötküzüldü. O da 3 yıl körgezmeki katlaşkan Cungu körgezme ümegi bütün meydandaki kızıq noktağı aylandı. Körgezme rayonunun oranlaştırılışı körkem, yeşillik asası körüş sezimi rengi kılıngan bulup, bütün gevdesine klasik tağ derya uslubudaki layihe uslubi kolunulgan. Şarık statistikisi bilen hazırkı zaman körgezme teknikisi organik joğurulgan bulup, Şucaydaki ve Xalqaradaki nurgun tamaşibillarını cəlib qilib, Cungunun çigirdin kirib sayahat qilishinin cəlib qilish küçü namayan qilingan. Töwendi diqtinglar programımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Qadirlik dostlar, çürge etildi. Derya bilen deniz tutaşdı. 9-cı ayın 16-cı günü Cungu Qarbi rayon quruqluq deniz yeni yolunun tayanç qurulışı bolğan Pinglu kanalıda resmi qatnaş başlandı. Tağını teşip, davan qezip yasalğan bu altın su yolu Cungunun Qarbi janub rayonudun Şarkı Janubi Asiya elleri itibakı tutuşudgan en ticeşlik, kolaylıq yolu aylandı. Şarkı Janubi Asiya elleri itibakıdaki her saha erbapları munulanı büldürdü. Pinglu kanalıda katnaş başlanışı rayon alakısını ravalaştırı seviyesini zor derecede östürüp, Şarkı Cenobi Asiya Elleri İtibakı Aza Döletler bilen Cungu'nun dereceden taşkırı çoğun különlük bazırı, Garbi Cenobdiki kesip topunu teximizi tutaştırıp, soda, ıksasıqla, kapital katarlıqlarının koş yönleşlik yötkilişini teximi yakşı işkaşırıp, İki tarafının etiyotiş hemkarlıkını ilgir sürüp, teximiz zich boğan Şarkı Cenobi Asiya Elleri İtibakı Cungu Tağdır Ortak Gavisi Bərpaqlışqa küş kuşudu. Pinglu kanalının umumu uzunluğu 134,12 kilometre bolup, 5000 tonnajlı paraxtla katni alaydı. Bu, yeni Cungu kurulğandın buyan, dövlet katlımıdın bir tutaş pilallap yasalgan, deryadın denizge tutuşudugan tunci kanal kuruluşu bolup, dünyadaki okşaş türdeki lokla işçi de katna sürüte en tiz buluş, dünyadaki su ticaydıgan lokla işçi de çüşüş perki en yukarı buluş katarlıq nurgun dünya rekordu yaratıldı. Şarkı Cenobi Asiya Elleri İtibakı'daki her saha erbapları, Cungu ılgar pen teknikisi ve kayserlik bilen köreş kılıç royu arkalık bu eser kuruluşunu kurup çıkıp, yer şaridiki çoğun kanal kuruluşunu Cungu layihası bilen təminledi, dedi. Vietnam'nın Cungu'daki baş elçisi Fan Qingping, kanalda katnaş başlanıştın burınki nah meydanını közden keçiriş katnaştı. O, munulanı büldürdü. Pinglu kanalı kuruluşu da oldun Katar'daki teknika, yenilik yaratış öner sanatı ve zamanevi ticaret başkuru sistemisi kullanılıp, Cungu'nun küçlük ulaşla kuruluşu emeli küçü ve zamanevi terakki seviyesi tuluk namayan kılınıp, Cungu'nun şerait kırıp iş görgen alda tabi endizini serhillaştırış, halkı bəxt yaratıştın ibaret terakki ideyesi gövdlendirildi. Kanal kuruluşu da toplanan emeli təcrübüle Vietnamlı öz çıkılgan Şarkı Cenobi Asiya Elleri İtibakı Aza herkesi dövletler üçün intayın yukarı paydalanış kımmetliği iyi. Kambodşanın Cungu'daki baş elçisi Sung Jiawei mundaq dedi. Pinglu kanalının gaya zor kuruluş kölümü, ilgar teknik seviyesi ve yenilik yaratıp böz şaslı kılış mende çoğunkur təsir kaldırdı. Pinglu kanalı arqılıq yukarı önümlük, kolaylık, Asiya obru tanarqı tüven su transport yolu bərpa kılındı. Bu, Kambodşanın öz yolunun yezelik məsələlərini Cungu'a eksport kılıştaki yepyeni yolun etişiğe yardan berdi. Pinglu kanalı Kambodşanın suçluk əslalarını kuruşunu mühim örnek bilen təminledi. каналда катнаш башланышының Камбоджага ҳақиқи тараққият пурсати алып келидиганлигига ишенимин. Тайланд Жуңхуа бас саудагерлар уюшмасынын муавин раиси Бин Юн мунуланы билдирди. Пинлу каналда катнаш башланып, Жуңгунун заманыви курулуш пен техника амилий күчү толук намаян кылынды. Бундак өнөр санети мураккап, системси гаясор курулуш пакат 4 жылдылып бүттү. Жуңгунун уласла курулушу сүрөтү кишини айран калдырды. Жуңгу яр шаардыкы чоң канал курулушун өрнөк кылышка болодуган Пинлу лаяс менен таминледи. 9-жы айнын 16-жы күнү саат 13:50 мүнөт өткөндө Güdek avaz bilen tan, avtomobil zapçasları lık kaçılangan bir yük paraxotu, asta-asta çişi tügününün şürgüsü kirdi. Bu, Nanning porti Vietnam, Kanto porti Derya Deniz Bivasta Taşkı Soda Liniyası'daki tuncu katnaş hesaplanıdı. Tuncu katnagan günü bu su katnaş liniyası bilen Nanning porti Hainan Yangpu porti İşki Soda su katnaş liniyası da koş yülünüşle katnaş başlandı. Tunuşturulışça, Garip Janup rayonunun malları Pinglu kanalı arkalık denizge çıksa, enenvi yol arkalık denizge çıkış karganda işki derya musabisi 560 kilometreden artık kıskıraydıken. Ünürsal eşya oburu tanarxı 18%'ten 30% kişe tövelleydıken. Mölçerinişçe, her yılı 5 milyar yuandan artık icdimai transport harajeti ticap kalınıdıken. Şarkı Janubi Asiya Elleri İtibakı Aza Döletlerine nispeten etkanda, her kaysi döletlerinin mol tabi baylıqı ve özgüce izilik meslekleri Biboven Porti arkalık Cungu'nun Garbe Janub rayonunun merkezge teximi yukarı önümde kereleydikken. İşki yöneş birbirine terek bulup, muqım hem teximi evrişim rayon eşya obru sistemisini şekillendirip, Cungu bilen Şarkı Janubi Asiya Elleri İtibakı'nın tan payda edişini işe açıralaydikken. Индонезия Сауда министрлиги Дөлөтлүк экспорт тараккыят баш мекемесинин амалдары Данан Солжуну мунуланы билдирди. Пинлу каналы Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагына аза дөлөтлөргө жаңы тараккыят пайдасы элип келеди. Пинлу каналында илгар курулуш техникасына тайыныш аркылуу эки тараптын алакны равонлаштыруучу жаңы түгүнү барпа кылынып, Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагы менен Жуңгунун алакасын күчөйтүүгө жаңы бошлук эч берилди. Дарыя, төмүр жол, деңиз көп шаккиллик бирлешме транспортунун зор ул асласы болосупту менен Пинлу каналы жанубда Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагы менен, шималда Европа, Азия менен тутушуп, Жуңгу Европа нөөч поизи, төмүр жол, деңиз бирлешме транспорту катарлыклар менен жипслешип, бир балбак бир жолну таң кургучу дөлөтлөрдү туташтырды. Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагындагы ар саха арбаплары Пинлу каналында катнаш башланышы, кесип занжири, таминат занжирин чоңкур туташтырып, Жуңгу менен Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагынын алакасын равонлаштырууну күчөйтүшү. Бир балбак бир жолну жогору сыпатта таң курушуга эң кувват кошуду деп карыды. Бин Юн мунуланы билдирди. Пинлу каналы райын ичибитиш андисин кеңейтип, линия бойдагы порт ва жолдорду таң напке иги кылды. Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагына аза дөлөтлөр Пинлу каналыга тайынып, яр шаары иштеп чыгарыш, таминат занжирге янымы жогорулуп, техими зич болган Шаркы Жанубий Азия элдери иттифагы Жуңгу тагдыр ортак келиши барпа кылышны илгир сурду. Вьетнам Данан гезитинин хабарында мындай деилди. Пинлу каналы Жуңгунун Гарбе Жанып ички курулук районудагы тошуш арлыгы эң кыска, эң тежешлик деңизге чыгыш жолу. Her yılı Şarkı Canobi Asya Elleri İttifakı'a aza devletler zor miktardaki meyve çive, gürüç, kahve ve su meslaklarını Cungu'ya eksport kılıdı. Yeniden içilgan su transport liniyası karxallarının eşya obru talışını köpe etdi. Bir kanal derya bilen denizini tutaştırıp, rayon terakiyatının yeni endisini yarattı. Pinglu kanalı Şarkı Canobi Asya Elleri İttifakı bilen tutaştı. Dünya yüzlendi. O, kelgüsü de almaştırış arkalık içi ve dişini ilgir sürüp, katnaşını ravalaştırış arkalık tarakiyatka türtkü bulup, ul əslalarını özara tutaştırışının ünürsal kımetini texim kendayırda cari kıldırdı.

Hürmetlik radyo oglugucula. 2026 yıllık Arap Sayahat Körgezmesi 9. ayının 14. günüden 17. günü geçe Dubai Dünya Saudi Merkezi'de ötküzüldü. O da 3 yıl körgezme katnaşkan Cungu Körgezme Ümiki bütün meydandaki kızık noktaya aylandı. Cungu Körgezme rayonu yakşımsız Cungu'nu baş temi kılgan bulup, Asya'daki her kaysi devletler işçi de körgezme süpüsü külümü en çok körgezme rayonlarından biri. Körgezme rayonunun uğurlaştırılışı körkem, yeşillik, asası körüs sezimi renge kılıngan bulup, bütün gövdesine klasik tağ darya uslubudaki lahya uslubu kullanılgan. Şerik estetikisi bilen azık zaman körgezme teknikisi organik yuğurulgan bulup, şu caydaki ve halkıradaki nurgun tamaşabillerini celip kılıp, Cungu'nun çigirdin kırıp sayat kılışının celip kılış küçü namayan kılıngan. Pakistan'dan kelgen sodiger Şahbaz muhbirge mundaq dedi. Şirketimiz Cungu bilen kuyuk soda alakısını saklap geldi. Lekin er kadim Cungu'yu berip yığını içip, kesip üstüde kengişimiz. Bu kadimki körgezme minin Cungu ve Cungha medeniyetini çoğur düşünüşümge bir köznek içip berdi. Cungu devletli köşmelerini başkuruş idarısının en yeni sallıq malumatıdan ayan buluşça, bu yılın aldınki 20'de Cungu'ya çigirdin kirgen çetellikle okşaş mezgildikidin 20.14%. Sayahat mulazimeti eksporti 31.11% eşip, aldınki 5 çoğun mulazimet eksport sahasının aldı dumangan. Arap Birleşme Halepiliki Cungu Medeniyet Merkezi'nin müdürü Liu Yang mundaq dedi. Merkezimiz uda 3 yıl körgezmege katnaşıp, 60'dan artuq Cungu sayahatçılıkıge Allah'a kadar karxanını rayon karxalar bilen udullaştırıp kengişke teşkillep, Cungu'nun sayahat baylıqı, çigradın kırıp sayahat kılış yeni meslekleri ve sayahatını kolaylaştırı siyasetini tonuşturdu. Statistika qilinishicha 2025 yili bütün bir yılda Paris koltuğudaki 6 devletin Cungu'ya kelgenler 150 000 adam qatimden eşip, 2024 yıldakidan 100.78% aşqan. Bunun içinde Saudi Arabistan'ı ve Arab Birleşme Xalifeligidin Cungu'ya kelgenler ayrım-ayrım 110% ve 113% aşqan. Dubai İqtisad ve Sayahat Ministerliği qarmıqidagi Dubai Sayahat ve Sodini Kengeytiş İdarisi, Xalqaro Tijorat Bölümü Asiya Tech-Okean rayonunun baş nazaratçısı Shahab Shayan yakında Shanghai, Changsha ve Shenzhen qatarlıq şehirlerini ziyaret

0: ziyaret kıldı. Jungo səpiri onunğa Jungo'nun sayat bazırının taraqiyyatını tuluq yes kıldırış bilen bir vaqtta Jungo istemalçıları, karxanları ve alaqlar organlarının Dubai'ye boğan karşını yanımı yes kıldırdı. O, munulanı bildirdi. 2016 yıldan bu yan Dubai Jungo'nun karşıdış strategiyasını devamlıq ilgir sürüp, vezi keçirim kılı siyasi, yerlikleştiriş mülazimeti ve zakazlıq bazar tedbiri katarlıqla arqılıq, Jungo'luq sayahatçılarının ihtiyacıga texin mas keledigan sayahat məsulatları ve mülazimeti bilen təminledi. Hazır Dubai Jungo sayahatçiliki ve alaq toru katarlıq sahalardaki baş karxanalar bilen boğan hemkarlıqını yanımı küçeytip, Jungo'daki süpülük karxanlar bilen bolğan alaqını saxlap, Arab Jungo işki devletinin texim köp sayahat kəsbi, ekologiya hemkarlıqını ilgir sürüş mümkinçilik üstü de izin avatıdı. Jungo'nun Dubai turuşluk baş konsuli Obo Chien mındaq dedi. Jungo'da hem Shenzhen katarlıq sünni aqıl jahatiki avangard şehirle, hem Xi'an, Chengdu katarlıq kademi mədiniyet paytaxtı istirahat orulları ba. Jungo'nun sayahat baylıqı mol. Çigradın kırışını kolaylaştırış mülazimeti davamlıq sarkılışı vatıdı. Arab halkının kilip sayat kılışını karşı alımız. Örmetlik radyo oğucular, şunun ulan bu kadimki dünyaya nazar programımız Muşi yerde ayaklaştı. Programımızın riyasetçileri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nuruzi, nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaratçısı Kurban İsa Cappar.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtularını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaktı da yetküzüp beralmışsam, tekimi bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkarlarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
4: Dada, abdabdı kırdap gitmişsiniz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıqı ihtiram.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
10: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
11: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
12: Cunha'nın qat götürüş için okuymen.
10: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
12: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayığı barayılı.
10: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızın söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
13: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
10: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
12: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
10: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
8: Burmumuktan stanokça, Tokyo'dan zapçaslağıca, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
10: Devletin

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahatlan izdinovatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 17. günü, Kesek Altun Devletleri rəhbərlərinin 12. kitimlik uçuruşuda kılgan Köp tərəpçilik bayrağını egiz götürüp, Güzel Dünya Kuruşu Tigişlik Töktü Koçaylı namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Mündürü Davos Karalması sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp tərəpçilik meşeli arkalık yortaylı namlıq olaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövənden başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11 ayının 17 günü Kesek Altın Devletleri rehberlerinin 12. kitimlik uçuruşu da kılgan köp terapçilik bayrağını ilgiz götürüp güzel dünya kuruşu tigişlik tökpü koşaylı namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Dünyaya nazar salsak, yuqum her qaysi dövlət xalqının hayat bexatarlığı ve tən sağlamlığına zor təhdid saldı. Dünya amivi səyyə sistemisi eğir sınaqı duş geldi. İnsaniyet cəmiyyəti de 100 yıldın boyanki en eğir yuqumluq kesel yamırmaqda. Xalqara soda ve selinma ciddi azıyıp, kişilerin yötkilişi ve mal oburti eğir tosalğı uçurdu. Muqumsızlık, iniqsızlık amilleri arka-arkadan körülüp, dünya iqtisadı da aldınki əsrinin 30-cı illerdeki çoğun kasatçılıqtın boyanki en eğir çekiniş körülmekte. Yek tərəpçilik, qoruqçılık, muşt

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalığı yok mu? Dünya mıhyası da yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tek ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şunun katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üs bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tuncuk etim birli vakitta eğir zerbegi uçurap, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ayılınışı tosalgı uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş yardım biriş tedbirlerini otturu koygan bozumu, lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de ilhem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş pılallap, makro ilgilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldırak kutuluşuğu türütkü buluşumuz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürüşü, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yoluğu silişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir tereplimi karışını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özara menfaat yetküzüp ortak paydı iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydiliki bah. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki, siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşılışını işe aşuralıgan, aşuralmıqalıqı, insaniyetinin terakiyat işlerigi tökpü koşalıgan, koşalmıqalıqı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümündeki perik kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif reallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Periknin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluki tekebburluk. Bir tereplimi karış. Üçmellik. Korkunuşluki insaniyet medenlikini sün'i halda derece gayriş.
qo'rqinchliki o'zining tarixiy madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish, o'xshashliklarda birlik kelib farqni saqlab qilish asosida tinch billi o'tishni amalga oshirib, davlatlar aro almashtirish, o'zaro o'rnak kelishni ilgari surib, insoniyat madaniyatining taraqqiy qilishi va ilgirlishiga harakatlantirgich kuch qo'shish kerak. 3. Taraqqiy topgan davlatlar bilan taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot farqini kichkiltib, har qaysi davlatlarning rivojlanishi, gulnanishiga birlikda turtki bo'lish. Navbatda adillik masalasi kun sari gavdalanayotdi. Janub shimol farqini tugutishga to'g'ri kelyotdi. Imkoniyatlik sijil taraqqiyot ishlari keskin xirisqa duch kelyotdi. Yuqum sharoitida har qaysi davlatlarning iqtisodni asliga keltirishida bo'linish ko'rilib, janub bilan shimolning taraqqiyot farqi kengayib ketish, hatto muqimlashib qilish xavfi ko'rildi. Keng taraqqiy qilayotgan davlatlar texnik ko'p taraqqiyot boyligi va bo'shliqiga erishishni umumjilik umid qilib, dunyoviy iqtisodni idora qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilayotdi. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gulinishi va muqimligi texmi puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlarmi buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga zarur madadlarni berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga haqqoniy huquq manfaatini kafolatlantirib, huquq barobarligi, fursat barobarligi, qoida barobarligini ilgari surib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot fursati va natijalaridan o'rtaq bahrlantirish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpingning 2020-yilning 11 ayining 17 kuni Kesak oltin davlatlari rahbarlarining 12 qitimlik uchrashuvida qilgan ko'p tarafchilik bayrog'ini egiz ko'tarib, go'zal dunyo qurishga tegishlik to'g'ri qo'chaylik nomli so'zining bir qismini va boshuvchi Si Szinpingning 2021-yilning 1 ayining 25 kuni dunyo iqtisod munbiri Davos qaralmasi so'zlash yig'inida qilgan insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashala orqali yo'rtaylik nomli oloydi tabrik so'zining bir qismini anglatdik. Bugungi programmamiz mushardo ayoqlashdi. Programmamizning mas'ul muharriri Odil Oblat, Nozgul Emir, nazoratchisi Nijat Abduqodir, men Arafat Özenjon. Tanihlar, stansiyamizning boshqa programlarida bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmisi bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avvalgidek yaqtırıp anlaydiganlıqınlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlaşdırılgandı? Bular qızıqsaŋlar, diqqatinglar davomli bizde bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar yitip geldi. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlarla işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla davamlıq bizde bolsın.

Nabi bugün ilgirki küllerdikiden baldır oranın tırdı. O özünün şirakları aqqara arlaş rənglik, gəvdilik yaş qotuzunu çıraylıq çapdıb, çigra çarlaşqı mağaydab turışıqa, közü yaraqdan jügürüp kilovatqan nursa bağı çüşdi. Olanın körüşmeginigə 7-8 gün boğan idi. Çünki Nabi yakın küllerdə kündü yaylaqı berib qotaz baqqaş çigra çarlap, ədiyən çıxıp kəşik aydı kilovatqaşqa nursa bağlan körüşki ölgürme gəlidi. Onun mundaqçı dekilvatqına qarğanda bir işi bağışmamdı deyəni xiyaldın ötközgən Nabi dərhal qotuzunu bağlap qoyub Nurzıbanın aldığı mağdı. Nurzıbanın qolu da bir çoğun konvert duraddı. O hasırğın peti, Nabi, xoş xəbər, xoş xəbər, dəb toğluğunu çikilib Nabi'ni aldıdı doxtadı. O səl demini elimilib hayacan bilən, Nabi, süyüncü bəgin, san xoş xəbər əp gəldim, dedi. Nabi hağın tan bulup onun kolunu uzattı. Nurzıba derhal Nabi'nin kolunu söyledi. Nabi ciddileşken aldı. Nurzıba, neyimi hoş haber hep geldin? Bekle hayacanlıp gidip sen o. Söyünceni çokun vermen. Hoş haberini tezrak etsen çö. Dedi hayranlık bilen onun kakarım. Bu yıl bu çigra boydaki yaylıkımızdan Nurhun Valla'da şöyle ötüptü. Ben mağarıp idarısı verip sürüştürsem senin mi çakır kağızın bakken? Şunu ilip geldim. Dedi, koldaki konvertin Nabi'ye sunu. Aslında Nurzıba nahiye merkezge bir iş bilen bağlan idi. İşin tükütüp mağarıp idarısı kırvedi, dəl Ali Mektepleri ötken okuğucularının okuşku kubul kılınqalıq çakırı kağızını tarqıtı vaqqan vaqtı toğır kep kaldı.

Şunun bilen, öz kentdeki Ali Mektep götken ballanın çakır kağısını ağaç çıkan idi. Nabi Nurzaba'nın koladın dərhal konviyetini ilip açdı ve öz közüge işemeyle kaldı. Onun kolada tolumu çıraylı kat nuskısıdaki Beijing daşı diyen kat yazılgan çakır kağız durattı. O çakır kağızını kaydı kaydı okudu. Bu hakikaten Beijing daşının çakır kağızı idi. Hoşallık ayacandan onun gözlerden yaş çıkıp getdi. O Nurzaba'nın kollarını tutup durup, Beijing'de okuyduğum boptu mən. Beijing'de neçim kilometre yer alıqdaki yaylaqda yaşavatkan bir çarvıcı pärzantının Beijing'da şöge ödüşü asan mı? Biz hakikaten yeni dəvirde yaşavatkanlıqımız üçün ahmetlik, bəxtikkenmiz, dedi bir xil hayacan bilen. Şunu deyine, mən sendimi öte hoşal buldum, hayacanlandım. Nurzaba'nın gözlerden taramlap yaş koyuldu. Bu Nurzaba'nın çin gönülden çıkan hoşallık yeşiydi. Nabi tek azalıq bilen, sanıcı, çakır kağız kemepti ma? Dep sordu. Mən yeni kütüb bakay. Belkim mağını çakır kağız kep kala. Mən kergüsüde çigra çarlıqıcı bolu mən deyen oy bilen arzu tolduruş cedveliye birinci kılıp dövlet müdafiye daşıyosunu toldurgandım. Çakır kemizimi hiç kısı yok. Oxşişli bu yerde gelip çigra çarlıqıcı bolu mən. Nurzaba sel turvelip gepinde anlaştırdı. Sana Beijing daşıgı çakırıq kəyindin boyum asmanğı taqaşkırak hoş buldum. Mən çigra çarlıqıcı bulup seni Müşiyada saxlayman. Nurzaba, minin daşıgı ökünümge rastlılı hoşal buldun mu? Eğer mən kessem, oxuş bütürüp kəyici mini saxlamsan. Çay işküzüp koyuğan jigitin, seni taşlap daşıgı oxuş kəskanda qaraysan, dedi. Ameliyatta Nabi'nin könlüdü mü Nurzaba daşıgı ütəlaydı degen işençiba idi. O, Nurzaba'nın sınaş oydu şundaqta vatatdi. Nurzaba katli talapuzda, sallı hoşal bulduğun iş bolsa, mən cenimni kurban kılışkım teyir. Çünkü minin bu hayatını sen bəyim. Varlıqım senin ilkinde. Buğu 4-5 yıl saxlaydığın işken, seni 50 yıl saxlaydığın iş bolsamı çokum saxlayman. Sana işini mən Nurzaba. Lekin sana desem, şundaq yaxşı okuğan tursan, çokum da şöge barısın. Biz berberimizin saxlayımız. Dedi Nabi söylemiş bilen. Şu çağda Nabi'nin göz aldıdan 2 yıl burun yüzbəgən bir iş kimin neyin istek ötmeyin.

0: yetkizgichisini tizginlab qichishish uchurining yetkizilishini keltirib chiqardi. Natijada qichishgan seri tatilg'usi tatilgan seri qichishishdek yomon aylanish shakllandi. Qichishish bir xil jahil kasallik. Qichishish odam tilini intayin biyaram qiladi. Bu xil biyaramchilik badan tili emas, yana psixik jihatdimi ko'rildi. Bir qism kishilar savolga javob bera olmaganda beshini qashlaydi. Yaqin kishilar qo'ltig'ini g'idiqlasa yoki tapinini silasa qichishib kulib ketadi. Agar qichishqa yana boshqalar tatlab qo'ysa, o'zi tatlaganda rohat his qiladi. Bularning hammasi psixikalik omildan kelib chiqqan. Qichishish asnashga o'xshash, intayin kuchlik yo'qishchanlikka ega. Kishilar xuddi boshqalarning asligini ko'rganda, asligandek boshqalarning badanini tatlayotganligini ko'rgandimi, ongsiz holda u yer bu yerlarni tatalab soladi. So'zilma qichish bilan psixikalik omilning ta'siri texnik cho'ng bo'ladi. Buning ta'sirida bemor kechasi xotirjam uxlay olmay, intayin azoblandi. Qichish geni bilan qichish nervi hujayrasining bayqilishi qichishning barliq sirining yechilganligidan derak bermaydi. Bu faqat 10 ming chaqirimlik yo'lning tunji qadami. Texnik ko'p masalalar yanimi cho'ng'ur tadqiq qilishga muhtoj. Masalan, qichishish uchuri qanday qilib birinchi vaqtda shakllandi va yo'lindan cho'ng menga yetkazildi? Cho'ng menga qichishish bilan og'riq uchurini qanday farqlandirdi? Cho'ng mengida maxsus qichishish uchurini yetkazadigan neyron bormi? O'xshamagan kasal qanday qilib qichishish qabul qilguvchi tanchini qo'zg'atadi? Sovuq suv qichishishni bosadi. Qiziq suv qichishishni texnik kuchaytirib aytadi. Og'rish bilan qichishish hayotning mavjudligini his qildiradigan muhim ko'rsatkich. Ularning yuz berish va yetkazilishini tadqiq qilish intayin qiziqarli. Adamni jalb qildigan ish.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Voy, ilgari tomoqimiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. İlgiri tor oyunda bəsiş etdik. Hazır çınıq işte bəsişimiz. Hey, tağ çok kısa yana bir az gayret kılsam da çıkı diken ben. İlgiri bikaçılık kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok kütpardı o.
4: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıq işe ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik do'stlar, bugun oltindan yasalgan qiziqarlik buyumlar to'g'risida so'zlab beraman. Oltindan yasalgan chang-to'zon sumirgich. Bu chang-to'zon sumirgichni ko'rib, uning iqtidori cho'qimni aytib kuchlik deb o'ylashingiz mumkin. Lekin amaliyot undaq emas. Faqat uning oltindan yasalgan yeri bor shu. Dunyodagi eng qimmat chang-to'zon sumirgich deb atalgan bu chang-to'zon sumirgich 24 karatlik oltindan yasalgan bo'lib, og'irligi taxminan 7.6 kg keladi. Bahosi 6 348 000 yen atrofida. Oltindan yasalgan kavobdan. Bu xil kavobdanning bahosi sizning 50 tani odatdagi kavobdan sotib olishingizga yetadi. Bu kavobdanga 24 karatlik oltin yalatilgan bo'lib, eng dastlabda Sydney oyli ko'rgazmasi uchun yasalgan. 2009 yil 11 ayda dunyodagi eng qimmat kavobdan deb e'tirof qilingan. Uningda 6 dan ko'ydirgichning bir ikkisi nasl bo'lgan kavobdan va qozon qo'yg'ish, kvarts o't oldirg'ich, qizdirish jihozi, yuqori besimlik ko'ydirgich va parlandirg'ich reshatkasi bor bo'lib, bu shirkat bu kavobdanni maxsus o'zini ko'z-ko'z qilishga amroq kishilar uchun yasaganligini aniq bildirgan. Bahosi 1 million 147 000 yen atrofida ishkan. Oltindan yasalgan tupligich va mix. Bu bir yurish oltindan yasalgan tupligich va mixni Gollandiyadagi bir loyiha shirkati loyihalab chiqqan. Hamda uning mamuqdan yasalgan unchi marvayit qutisiga qo'yib qo'ygan bo'lib, u odamga o'qish qurollari emas, balki unchi marvayitdek ta'sir beradi. Uning bilan yana kiyim-kechaklarni yoki boshqa narsalarni mixlab qo'yish qimi bo'ladi. Bu xil 24 karatlik oltin yalatilgan bir rad mixning bahosi 1500 yen atrofida ekan. Oltin yalatilgan gantel. Oltin gantelni ko'rgan kishilar bu noyob taxmiqan bir loyiha bo'pti deyishi mumkin. Bu bir jub gantelni germaniyalik loyihachi Kristof Hok loyihalab chiqqan bo'lib, uning bahosi 770 million yen atrofida ekan. Bu nafs yasalgan gantelning har birining og'irligi 1 kg bo'lib, buningdan jami 4 tani bor. Uningga 18 karatlik oltindan jami 1,5 kg ishlatilgan. Oltin kapsul. Gerçi anlamaqına aytı qaliti bosumu, lekin bu xil altın kapsulunu yaqiqatan jigili boludu. Bu kapsulgı 24 karatlıq altın toldurulgan. Her bir danısın bazı təxminən 3000 yen ətrapıda. Lekin bu adamgi qaliti təsir beyadigan altın kapsulunun heç qandaq doğruluq qimmeti yoxken. Altından yasalgan qiymiliq bolka. Bu qiymiliq bolkının bazı 1500 yen ətrapıda bulub, qiymiliq bolkını püşürganda Don Prenon markalıq şampan şahi və 23 karatlıq altın işletişik doğru geludu. Onun otursıqı iştaliyanın canıbı

0: hamleniki? Күн даңлатымыз.
1: Учқур бейлықларның өвтіші ән авал оланың құйрық қаркетеден башланды. Бейлық білән су юзі арысыдегі бұлауына айт кичік болуды. Шуңа құйрықыны тұйықсызы бірлі пұланылтып, судын сәкіреп чықуды. Құйрықының төәнке ермей су юзіні сейріп өдуді. Андын кейін учқур бейлық іштіріш күчіден пайдалынып түз алатты ұшчуды. Ошқы тіп кәген шамал ейілған палақтысыны төәндің елпітіп көтірді дә, оны алдығы ұшчуруды. Şamal yönünüşü bilen oxşaş bolganda uçuş musabisi bir qadar qısqı boludu. Yandan çıqqan şamal onu astasta burulduruq, çoğ yayısman iz şəkilləndirdi. Mubada bu yayısman sızıqnı asıl qılışdan burun suğu düşüb ketmisila, axırda onun quyruğu şamalın yönünüşigə qarşı özgürdü. Uşqur belə quç sürəti nəhayət tez bulub 18 sekundqa yetməyən vaqtda 100 metrdən 150 metrgəcə uça alaydı. Çoğ uşqur beliklər bolsa 400 metrgə uça alaydı. Yani kelip boşlukta tahminen 1 minut atrapıda uç alaydı. Uçkur beliklerinin uç liniyesi bir tal uzun əgir sızıqni, yani parabolanı asılı kılıdı. Örləş liniyesi bir kadar kısqa. Çüş liniyesi uzunraq buludu. Şu sebepten uçkur beliklerinin örlügendeki sürete nispeten ciddi ve tez buludu. Tüverlügende bolsa bir kadar sılıq, asta uçudu. Uçkur beliklerinin palaqtısı naite terakki kılgan bulup, bazıları tən uzunluğunun 3'ten 2 kısmıga. Kengliki 3'ten 1'e toğır geliyordu. Uşqanda kökrek palaqtısı toluq eçiludu. Kökrek palaqtısının arka tarafındaki palaqçı talçıqlarının uçi çın tartılgan yelkenli keminin qorğu uçi ve bayraqı oxşaş yelpünüp durudu. Ameliyatta uşqur beliqnin uçi haqiqi uçiş emas. Onun palaqtısı kuşlarının qantığı oxşamaydı. Çünkü uşqur beliqnin muskulu bek yumuşak bulup tezlikte qısqırı almaydı. Onun palaqtısının boşluqta kötürəleydiğin yığırlıqı mu? Nait kiçik bulup o palaqtısını kuş qantığı oxşaş tez hem güçlük hareketlendir almaydı. Şuna uşqur beliqinin uçuşunu haqiqi uçuş degili bulmaydı. Bu xil en dastlabki qanqış küçü kuyruqının şiddet bilen təvrin işi denkiludu. Uşqur beliqla paraxotlarının güdüklerden korkanda ya ki vəhşi beliqlağı yolukkanda xatardan kutuluş üçün su yüzgü səkrab çıxıdı. Bu vaqtta onlarının kuyruqi su yüzde məlum şəkildə hərəkətlənib, kuyruq qismi kemilərinin çaxpilikigi oxşaş rol oynaydı. Uşqur beliqinin sudan səkrab çıxan qısqığını vaqtiki alıdını su üstü ayrıplanıq oxşuşqı buludu. Sürətli qanç tez bolsa, yığılğan qantığı düşüdğan hava besimi çoğuyub, axırda onu yuqurğa örlədidi. Ula bu arqılıq erişkən sürətki tayınıb uçudu. Uşqur beliq suğa düşkəndə qanıtı su yüzügə urulub, yuqurqıdak hərəkətini qaytı təkrarlab, yana boşluğa kötürülüşü mümkün. Uşqur beliq bəzidə örlügücə hava yığımının təsirində dolqun üstüdən uçub ötüb getə alaydı. Dəniz dolqununun şamalğa yüzlənən tərəfində həmişə örlügücə hava yığımı buludu. Şamal dolqununu aldığıştırdı. Özü bolsa dolqunun tətirişdiriş gücünün təsirində yuqurğa irilaydı. Uçqur beliq örlügücə hava yığımığı düşkəndə leyləb uçudu. Bu planerinin uçuş prinsipiga azraq oxşaydı. Qaranğıda qalğan çağlarda uçqur beliqlar yönünüşünü dərhal fərq etə almaydı. Nurgun beliqlar paraxotlarga ergişib uçudu. Paraxot qurulğan şamal yuqurğa irilab beliqlarni leylitdi. Biroq palubada örlügücə hava yığımı bolmagaşqa uçuruş rolu bolmaydı da şamalğa ergişib uçqan beliqlar palubağa düşüp ketidi. Şunadan görüşki buludu ki, uşqur beliqlar boşluqta palaqtısını planlatıp jiraqlağa uçamaydı. Faqat

Tor bekiti uçur tarqıtıp başqılarının nam şöhret hukukı çıkılsa, hukuk çıkılınğıçı tölem tələb qılsı bolamdı. Oldu bilen bu vaqtki deli umzalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang bir şirketke hizmetki çüşüpla, şirketinin yeni məhsulatını setip çıkırış, başkuruş hizmetini ötküzü aldı. Uzaq ötmen şirketinin kəsbi setiş miqtarı naiti zor dərcede östü. Bu vaqtta Wang Xiaoqiang şirket tor bekiti munbirde birisinin uçur tarqıtıp, özüge töhmet kılıvatkalıqı. Yani tıxı özge nurğun yok bətnamlarını çaplıqalıqı. Məsələn, Şeringkanı eliş şirketinin məhbiyyətikini aşkarlap koyuş qatarlıq bətnamlarını çaplıqalıqı. Özünün numussuz çakını adamdep tıllıqalıqını, özünün şirketiki ən bikar tələb, ən təşkilsiz, intizamsız xizmətçi edep qaraydıqalıqını bayqap qaldı. Uzaq ötməyənə, birisi uçur tarqıtıp şirketteki parazit kurtlarını tazlaşın tələb kıldı. Nurgun tordaşlamı Wang Xiaoqiang'ı qatlıq tənqid kılıp, əyipləp getdi. Tordaşlarının rəyimsizlerce ucumi ve etrafıdaki kəsbaşlarının gəlit qaraşlarını körüp, Wang Xiaoqiang taqat kılıp turalmadı. Şunun bilen o rəhbərlərin istifa sordu. Kiyin Wang Xiaoqiang şirketin köpqitin pakitini iniqlap verişin tələb kıldı. Lekin şirketinin kılçıkarı bolmadı. Amalsız kalgan Wang Xiaoqiang bu şirket üstüdün sot mekkemesine dava kıldı. Ondaqta şirket tor bekitinin uçurları başkalarının nam şöhret hukuku çıkılsa, hukuk çıkılınğıcı tölem tələb kılsı bolamdı. Haq tələb kanun dəstorda tordun paydınıp başkalarının haq tələb hukuk mənpətige ziyan yetküzgən kılmışlığa iniq belgilimi çıxırılgan bulup, Tor abuntları ve tor mulazimeti kılgıçılardın özünün kılmış üçün cevapkarlıkını üstüge iliş tələb kılınğan. Tor abuntları tor mulazimetinin paydalanıp hukuk çekiliş kılmış sadır kılsa, ondaqta hukuklar tor mulazimeti kılgıçılığa öçürüş, çeklivitiş, ulanmını üzüvitiş qatarlıq zörür tədbirlərini kolun içini uxturuş kılsı boludu. Tor mulazimeti kılgıçı münasip tədbir kollanmısa, Ulamı tor abuntları bilen birlikte cevapkarlıkını üstüge aludu. Bu dilin misalı da cevapkar şirket tor mulazimeti kılgıçı bolu süpüti bilen özünün tor bekitini kurgan. Lekin o torda ihtiyat bilen uçur tarqıtış mecburiyetini ada kılmagan. Tor münbirde başkalarının nam şöhürtüge akaret kılıdgan uçurunu baykıganda derhal öçürvetmegen hem uçur tarqat kuçu bilen derhal kineşmegen. Şuna bu şirket bilen uçur tarqat kuchi belgilik cevapkarlıkını üstüge aludu. Şunun bilen bir vaqtta tarqatkan uçurda akaret ve töhmet kılış mezmunu bolgalıqı. Yani kilip hukuk çıkılgan uçur torda uzak vaqt turgalıq üçün Wang Xiaoqiang'a naiti zor royi azap ilip gelgen. Şundaqla cemiyetinin Wang Xiaoqiang'a bolgan bahasının zor derecede tüvellep ketişige sebepçi bolgan. Wang Xiaoqiang ruhi cihetin eğir ziyan uçurgalık üçün şirket ve uçur tarqat kuchinin ruhi ziyan töleme talep kılsa tamamen boludu. O karıştırıptın çekilişini toxtatış, namını əsli keltürüş, təsirini tügütüş, nama kul bulup keçürüm sonraşını talep kılış hukukluq. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dastorunun 1194-cü maddesi de mundaq belgilengen. Tor abuntları, tor mulazimet kılgıçıla tordun paydalanıp başkalarının haq tilep hukuk menfaatige ziyan yetkizse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Kanunda ayrım belgilimi bolsa, şu belgilim boyucu boludu. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyetinin haq tilep kanun dastorunun 1195. maddesi de mundaq belgilengen. Tor abuntları, tor mulazimetinin paydalanıp hukuk çıkılış kılmış sadır kılsa, Hukuklar tor mulazimet kılgıçıga öçürüş, çeklivitiş, ulanmını üzüvitiş qatarlıq zörü tədbirlərini kolun işini uxturuş kılışqa hukukluq. Uxturuş, hukuk çıkılış kılmışının dəsləbki dəlil ispatı və hukuklarının həqiqi salahiyyat uçurunu özçü geliş gerek. Tor mulazimeti kılgıçıla uxturuşun tapşırı alğan ikin, onu alaqıdar tor abuntıga vaxtıda yetküzüb verişi, həm də hukuk çıkılış kılmışının Dəsləbki dəlil ispatı və mülazimət türügə asasən zörür tədbir qolunuş gerek. Vaxtıda zörür tədbir qollanmısa, ziyanın köpəgən qısmı üçün şu tor abuntı bilən birlikdə çatmı cavabqarlıqın üstü qalıdı.
Hukuktarlardan hata uhturuş kılıp, tor abuntları ya ki tor mulazımı tıkılgıçılığa ziyan salgalları hukukuğu çekiliş cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Kanunda ayrım belgelim bolsa, şu belgelim boycu buludu.

34 gram altın zibu zinnet oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü çüştün giyin, Ürümçi Tömüryol Qunan İdarisi, Ürümçi Qunan Başqarmısı Poi Sağçıları tarmağa tırtı qıbıl qılgan Mu Hanım'nın sağçı məlumatı da eytilişçe, onun anısı poizğı oturğandı ilip yürgen 34 gram altın zibu zinneti yütüp ketkenidi. Mu Hanım'nın anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-ci qetimliq növetçi poizğı oturup, Ürümçi şəhərdən Qulcı şəhərige qarapmandı. Yolda kol somkısıga silip koygan altın zencir, altın bilezük ve altın üzükleri yokap ketti. Umumi eğirliği tahminen 34 gram kiletti. Yaşangan kişinin eslep berişçe acetxanığı berip kaytıp kelgendin keyin somkısı öz cahidi bulup zibu zinnetleri yokap ketkenidi. Təşürüş arqılıq xalıq saxçıları Mu Hanım'nın anısı bilen bir rette oldurgan ayal Gu familiyinin zor gumallıq işkallikini bekitti. Oylamağın yerden Gu familik Mu Hanım'nın anısının yakın dostu idi. Bu kıtım işkeylen hemrak bulup sayahatge çıkan bulup Gu familik karşı tarafının hacetxanığı kırıp ketken porstadan paydalanıp somkısıdaki altın zibu zinnetlerini oğurlup alğan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keşte xalıq saxçıları Qorğas Nailik Qunan İdarısının yardımı da üyide aram elvatkan Gu familikini kolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır kılıç paketini aynen ixrar kılıp, yana özünün şu künüla altın dokunada altın zencir ve altın üzükni setib etkenliki. Erişken 19.360 yuanının köp kısmını qarız qaytırışqa işletkenliki. Altın bilezükni başka altın zibu zinnetke almaştırğalıqını etdi. Altın dokununun hocayini zanmalının keliş mənbəsini bilmigeşke altınlarını yertip bolğan idi. Növette Gu familik oğurluğ cinayetine çetişlik bolğalıqı üçün kanun boyunca bir taraf kılınğıca kepilgi berildi.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bula.

Мен сүйүнүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Мухаббат сүйүш, сөйлөш менен güzel болсо, у яна кадирлеш ва кадирлениш менен техими güzeldir. Мухаббат яна сегиниш, сегин туруш менен güzel болсо, эслеш, ят этиш менен техими güzel. Мухаббат яна асраш, күйүнүш ва садык болуш менен техими güzel. Мухаббатлык дүйнөдө эгер сиз уну чын калбыңыздан жакшы көрсөңүз, ар бир күнүңүздө Her bir kadımınızda onu əsləyisiz, siğinsiz. Bağladı seyli qığac, kakuknun muğluq avazıqı cür boğac onu əsləyisiz. Uzun koçılada sansız çıraqla asıdı ketivitib onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğən, o yaxşı gördüğən bir kinonu körüvitib onu yad etsiz. Yıqımlıq bir naqşı anlavitib onu əsləyisiz. Qısqısı, siz Her bir muhabbetlik işlağı yolu kılınızda onu əsləyisiz. Demek eğer hayatınızda şundaq bir muhabbetlik kişi bolsa, siz her kaçan muhabbetliksiz. Kalbinizde muhabbet, közünüzde muhabbet, sözünüzde muhabbet. Programı demlerimizde, küylerimizde mu muhabbet?

Süyümlük dostlar programımızı davamlaştırıyoruz. Muallim balılarga en süyümlük adamım degen temada bir parça makal yazışını oralaştırıp durdu. Balılarının hemisi başka türme yazılıp durdu.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kümmetlikten biri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turuvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bulsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalan vakitte halıganç anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan mesul muhariri ve kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

Hürmetli radio dinleyiciler, yakında Gouyen Bihatar İşlep Çıkırış Komiteti İşhanesi, Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Katarlık 8 tarmak bilen birleşip, tonel kuruluşunun bihatarlık hizmetini yenimi küçeytişini uğrunlaştırdı. Kuruluşunun muvaffak müddeti ve bihatarlık silinmesine toluq kapalatlı kılıp, geologiyelik tekşürüş süptini hakiki östürüp, layihalash halkasidagi zo'r xiyim-xatarni boshqarish, kontrol qilish va nazorat qilguvchi o'rinlarning betaraf nazorat qilish rolini kuchaytirib, ish halqalarini qisqartirib, material o'g'irlash, soxtapazlik qilish qilmishlarini qat'iy cheklashni talab qildi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, muhbirinin devletlik keserliknin aldığını iliş kontrol kılış idarısından ilgilişçe, 2025 yılı memleket boyuca okuqıcılarının Irak'ın körenmeslik nisbeti 49.9% yıkılışıp, 2018 yıldaki 53.6% cemi 3.7 puan tövendigen. Yakın 5 yılda o da tövendiş vaziyeti körülgen.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. O, dadısı bilen velisipit minip 10 günde 3 ölkeden halkıp Ali Mektepke badi. Muhbirimiz Abdıxalık Ahmet bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında Doğunan Daşçısının 2026 yıllık toluq kurs yeni okuçları arka tizim kaldırıp mektepke girdi. Bunun içindeki bir yeni okuçı Miaoşen'in okuş başlaşı ile başkalarının gibi okuşum aydı. O, dadısı bilen yurt Fujian'dan yolu çıkıp, 10 günde Fujian, Zhejiang, Jiangsu'dan ibaret 3 ülkeden halkıp ötüp, velisipit bilen cemi 700 kilometreden artık yol yürgen. Bu kitimki velisipit minip Ali Mektepke beriş, Atbalış gelenin 7 yıl burun kılgan vədisiyken. O vaqtta dadısı onanga, eğer daşı götelsen, velisipit minip daşı kapırıp koyumayan dep vədi kılgan. Miaoşen, Fujian, Ningde, Fuan 1-ci otları mektibini fütküzgen bulup, bu yıl 661 numar bilen Şarkı Canıp Daşosu, Wu Jianxiong Şöyani Sanayet Pänleri Təcrübe Sınıfı'a imtihan berip ötken. Miaoşen, kiçikiden tartıpla dağlarını kızgın söydüğen dadısıga ergişip, tağ dalılarga çıkıp piyadımangan, tağ çokularga çıkıp günnün çıkışlarını körgen. Her kıtımlık boran çapkında bilde meniş, atbal işgelenli sefer ceryanı da mürünü mürüge terep ösüp yetileşke adetlendirgen. Toluqsız otur mektepte oku atkan çeğıda dadısı onunğa, bunun deyken eğer daşı götelisen, velisipit minip daşı kapırıp koymayan da bədi bergen idi. Bu sözler ösmürünün könlüge çoğunkır saklanan bulup, bu peytlerini o top doğru 7 yıl kütken idi. Bu yıl 7. ayının ahire, Miaoşen Şarkı Canıp Daşosu'dan kelgen kubul kılış uxturuşun tapşırı aldı. Uzaktan bu yöntü yenişip gelgen bu velisipitmeniş planımı tesavvür edin resmi emeli ilişki karapmandı. Velisipitmeniş liniyasını planlaş, yol boyutaki yatak tamaklarını uğrullaştırış, velisipitinin içki taşkı çağıkları ve turmuz yaprakçılarını tekşürüp remunat kılış, uzun yolluk cabdoklarını tayyarlaş. Atbalış gelen kilişkini boyca 10 uçluk yolu çıkış üçün her bir inç kalkılarını estaydılık bilen kaydedin rətlide hem de tekşürdü. 8. ayının 16. günü çüştün kiyen Miaoşen dadısının əmrağılığı da yurtta Fujian'nın Ningde Shipu kentinden resmi yolu çıkıp yol boyu Zhejiang'nın Jingning, Lishui, Hangzhou, Huzhou katarlıq caylardan ötüp Jiangsu Nanjing yönelişi qarab, qat'i qadamlar bilan ilgariledi. Yol boyutki romantik manzaralar ve arğınlıq içide velisipit minish tan mevcut bulup turgan bu xil hissiyat ularni alayda bir xil sezimge ep geldi. Lekin atbal ikkisi azaldan voz kechishni oylab baqmagan edi. Bütün liniya tağ dala, yezi yollari bilan shahar bazar ko'chalarini tutashtirib turdi. Künigi otları hesap bilen 70 kilometrelik velisipit minish sicilliği bu kaynak hissiyat kutulgan romantik seferge kişiler bilmeydigan nurgun japa müşakkatlarını öşürdü. Uzunluğu sozulgan tağ yolu ya ki tiktavan bar yol bilekleri kelgende atbal işgelen birden velisipit minse birden aram ilip çişini çişik çişilip alıq ilgirlip yolunu avut işini oylaydı. Erip çarçaklar çekiği yetkende bu işgelen külüp durup fakat bulmuşsa abdumbu oldurup işini ahırlaştırayla değişken idi. Lekin könlüde bulsa hiç kaysının hakiki vazgeçişini oylap bakmadan idi. Yol boyu Miaoşen sürat küçüp hatır kaldırışını devamlaştırıp her günlük sefer ahvalini hatırlatmandı. Şundakla torda bu filmlerini yanılap durdu. Bu hem unutulgusuz okuş seferini kadirlep saklaş bulsa hem yıraktaki anısıga seferinin ya ahvalini birinci vakitte okuturup durup onlarını ensirmeydiğen kılıçını maksat kılıçkan idi. Dadısı bolsa turmuşki türlük uşak çüşek işlerini ön tilsiz üstü gelip, oğlunu imkan kadar köpürek aramaldırıp, uzun seferdeki cismani küşünü toplaşka, eslik kaytırışka kapaletlik kıldı. Yol boyudaki nurgun dukkandar, yoldan ötüp gitvatkan sayahatçiler ve koçu boylarıdaki ahallar atıbal işgelerinden hikayesini anlığandınken, bəs de bu ösmürlük cesareti ve atıbal otturuzdaki çoğunkur muhabbetini maktab, samimi tileklerini bildirdi. Ular fakat ızcıl al karap mangandıla çokum ahırkı noktuk itibarlı buludu dep özgü şenç kılattı. Miaoşen dadısı bilen ahırı Nanjing'den kirip Doğunan Daşosu'nun Sipailov Mektep rayonu itip geldi. Evet, katlı Şarkı Canıp Daşosu Mektep dervası, Bük Baraksan Çınarlık yol, nepes kat kon imaretler közge çelikkanda asaslar adlı bulgan bu kadimi imaretlerde coşkun hayati küşnamayan bulup duradı. Yol boyu davanğı yağmıştaki japan muşaqqat, çığırım ıstıqta aqqan tərlərinin hamısı Yaoşen'nin qalbidagi bir cümle sözge aylanğan idi. O köngide ahire digenimni qılaladım dep tekim işenç doldu. Yaoşen mundaqtaydı. İlgire nahayet yiraq es kılgan bu yol, nahayet qiyin es kılgan bu işler qat'i davamlaştırganda, pekat ızcıl aldı qarap mangandala, çoğum ahirki noktuk yetip barğılı buludgallıqını, bu işlerini mu işe aşırgılı buludgallıqını baykıdım. Dalsı samimilik bilen bu bir qetimlik velisipit meniş sepir arqalıq balısıga mundaq üç işini ügütüşünü ümit qılıdgallıqını etdi. Netice, mapaqiyat kızgın söyüşten başlanıp, İnçki tayarlık kılıçtın vücutkı çıkıp, mapık ceryanda ahırlaşıdı. Dünyağı bolgan kızık işini saklap, her bir keçirmişini əstaydılı iskılış gerek. Mektepki tizim kaldırganın kiyen atıbalı işgeylen, arka-arkadan güzel şenvu köylülerine aylandı, uzak tarih ege Lomindongu berip ekskursiya kıldı, bulutkı takışıp durduğun zıfın sarayınlarını gördü. Nancıngdan ibaret bu şehirnin kademi asasını hakiki es kıldı. Miaoshan'nın bildirişçe, bu onun tünyi kitim Nanjing'a kilişi bolup, yol boyu vilsipinip kelgiçe körgen anlıqalları onun da bu şehirge nisbeten tekimi callıq, tekimi ıllıq tonuş payda kılgan idi. O, özünün bu yerdikin bundin kiyinki bir neçillik hayatının tekimi güzel boludgalıqa çoğunkor işendigallıqını etdi.

0: güzeli.
1: Cahalleniğe? Künde anlatmaz.
2: Uçkur beylikların ovçişi en aval olanın kuyruk hareketinden başlandı. Beylik bilen su yüzü arasındaki bulanına ait küçük buludu. Şuna kuyrukların tuyuksuzluğu birle planlatıp sudan sekrep çıkıdı. Kuyrukların tüvenki 20 su yüzünü seyirip ödüdü. Andinkin uçkur beylik iştiriş küçüden paydalanıp tüz aletle uçudu. Uşk tüpkegen şamal yiyilgan palaktısını tüvendin yel pütüp kötürdü de onu aldı uçurdu. Şamal yönünüşü bilen okşuş boğanda uçuş musabısı bir kadar kıskı buludu. Yandan çıkan şamal onu astasta buruldurup çoğun yayısman ızı şekillendirdi. Mubada bu yayısman sızıqını asıl kılıçtın burun suğu çüp ketmisiyle, ahırda onun kuyruğu şamalının yönünüşüge karşı özgürdü. Uşkur bilik uç süretini ayette tez bulup 18 sekundki yetmegen vaqtta 100 metreden 150 metre gıcı uç alaydı. Çoğun uşkur bilikla bolsa 400 metre uç alaydı. Yani kilip boşlukta tahminen 1 minut atrapıda uçalaydı. Uçkur beylikların uçuş liniyesi bir tal uzun əgir sızıqını, yani parabolanı asılı kılıdı. Örləş liniyesi bir kadar kısqa. Çüş liniyesi uzunraq buludu. Şu sebepten uçkur beylikların örlügendeki sürati nispeten ciddi ve tez buludu. Tüvalligende bolsa bir kadar sılıq, asta uçudu. Uçkur beylikların palaqtısına ait tərəqi kılgan bulup, bazıları tən uzunluğunun 3-2 kısmıga. Kengliki 3'ten 1'e toğır geliyordu. Uşkanda kökrek palaktısı toluk etiliyordu. Kökrek palaktısının arka tarafındaki palakçı talçıklarının uçi çın tartılgan yelkenli keminin korgu uçi ve bayrağı okşaş yelpünüp durudu. Ameliyette uşkur beylikinin uçi hakiki uçuşamaz. Onun palaktısı kuşlarının kantığı okşamaydı. Çünkü uşkur beylikinin muskulu bek yumuşak bulup tezlikte kıskırı almaydı. Onun palaktısının boşlukta kötüreleydiğen yığırlığı mı? Nait küçük bulup o palaktısını kuş kantığı okşaş tez hem güçlük hareketlendirilmeydi. Şuna uşkur beylikinin uçuşunu hakiki uçuş digili bulmaydı. Bu hıl en destlepki kankış küçü kuyruğunun şiddet bilen tavırın işi denkiliydi. Uşkur beylikla parakotlarının güdüklerden korkkanda ya ki vahşi beylikları yolukkanda xatardan kutuluş için su yüzge sekrep çıkıdı. Bu vaqtda onların kuyruğu su yüzde məlum şekilde hareketlenip, kuyruk kısmı kemelerinin çakbilgiye oxşaş rol oynaydı. Uşkur beylikinin sudan sekrep çıkan kıskığını vaqtdaki aletini su üstü ayrıplanı oxşuşku buludu. Sürüttü kanç tez bolsa, yiyilgan kantığı düşüdüğün avabesimi çoğuyup, ahırda onu yukurgu örledudu. Ola bu arqılıq erişken süratge tayınıp, uçudu, uşkur beylik suğu düşkende kanıtı su yüzüge urulup, yukurgıdaki hareketini kaydı tekrarlap, yine boşluğu kötürülüşü mümkün. Uşkur beylik bazda örlügeci hava yıkımının tesirde dolkun üstüdün uçup ötüp keterleydi. Deniz dolkununun şamalı yüzlengen tarafı da, hemişe örlügeci hava yıkımı buludu. Şamal dolkununu aldıgıştırdı. Özü bulsa dolkunun tertürüştürüş küçünün tesirde yukurgu örüleydi. Uşkur beylik örlügeci hava yıkımı düşkende leylap uçudu. Bu planlarının uçuş prinsipiga azraq oxşaydı. Qarağıda qalgan çağlarda uşkur beylikler yönelişini dərhal fərq etə bilməydi. Nurgun beylikler paraxotlarga ergişib uçudu. Paraxot qurulgan şamal yuqurğu örləb beylikləri leylətdi. Biroq palubada örlügici hava yıqımı bolmagaşqa uçuruş rolu bolmaydı da şamalğa ergişib uçqan beylikler palubağa düşüb ketdi. Şunadan görüşkü buludu ki uşkur beylikler boşluqda palaqtısını planlatıp jiraqlaq uçamaydı. Faqat ağ dəstəbki qanqıtış küçüdən faydalanıp pərvaz qıldı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı kalmadı?

Ochang toqat qilib turolmadi. Shuning bilan u rahbarlardan iste'fo so'radi. Keyin Wang Xiaochang shirkatdan ko'p qitim paketni aniqlab berishini talab qildi. Lekin shirkatning qilchiqori bo'lmadi. Amalsiz qolgan Wang Xiaochang bu shirkat ustidan sot mahkamasiga da'vo qildi. Undaqda shirkat Torbektining uchurlari boshqalarning nom shohrat huquqiga chiqilsa, huquq chiqilinguchi to'lam talab qilsa bo'lamdi. Haq talab qonun dasturida tordan foydalanib boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan qilmishlarga aniq belgilama chiqarilgan bo'lib, tor abontlari va tor mulozimati qilguvchilardan o'zining qilmishi uchun javobgarlikni ustiga olish talab qilingan. Tor abontlari tor mulozimatidan foydalanib huquq chiqilish qilmishi sodir qilsa, undaqda huquqdor tor mulozimati qilguvchilarga o'chirish, cheklab yetish Ulanmını üzüb itiş qatarlıq zörür tədbirlərini qolunışını uxturış qılsı boludu. Tor mülazımıdı qılğıcı münasib tədbir qollanmısa, ulamı tor abundları bilən birlikdə cavabqarlıqını üstü qaludu. Bu dilu misalı da cavabqar şirkət tor mülazımıdı qılğıcı bolu süpti bilən özünün tor bekitini qurgan. Lekin o torda ehtiyat bilən uçur tarqıtış məcburiyetini ada qılmıqan. Tormun birdə başqalarının nam şöhrətigə aqarət qılıdığan uçurunu bayqığanda dərhal öçürətməgən həm uçur tarqatqıcı bilən dərhal kengəşməgən. Şuna bu şirkət bilən uçur tarqatqıcı belgilik cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Şunun bilən bir vaqtda tarqatqan uçurda aqarət və töhmət qılış məzmunu bolğalıqı. Yəni kilib oqoq çıqılğan uçur torda uzaq vaqt turğalıq üçün Wang Xiaochangga naayti zor royi azap ilip kelgen. Şundaqla, jamiyatnyň Wang Xiaochangga bolgan bahasynyň zor derejede töwellep ketişige sebepçi bolgan. Wang Xiaochang royi jihetden egir ziyan uçurganlyk üçin şirket we uçur tarqat kuchidan royi ziyan tölemi talap kılsa tamamen boludy. O qarşy tarapdan çekilişini toxtatish, namyny ezlige keltiriş, täsirini tügütish, namaqul bolup keçirim sorashyny talap kılış hukukluk. Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1194-chi moddasida mundaq belgilangan. Tor abontlari, tor mulozimat qilguvchilar tordan foydalanib boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazsa, huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak. Qonunda ayrim belgilama bo'lsa, shu belgilama bo'yicha bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1195-chi moddasida mundaq belgilangan. Tor abontlari tor mulozimatidan foydalanib huquq chiqilish qilmish sodir qilsa, huquqdor tor mulozimat qilguvchiga o'chirish, cheklab yetish, ulanmini uzib yetish qatorliq zarur tadbirlarni qo'llanishni uxturish qilishga huquqliq. Uxturish huquq chiqilish qilmishining dastlabki dalil isboti va huquqdorning haqiqiy salohiyat uchurini o'z ichiga olishi kerak. Tor mulozimati qilguvchilar uxturishni topshirib olgandan keyin uni aloqador tor abontiga vaqtida yetkazib berishi hamda huquq chiqilish qilmishining dastlabki dalil isboti va mulozimat turiga asosan zarur tadbir qo'llanishi kerak. Vaqtida zarur tadbir qo'llanmasa, ziyonning ko'paygan qismi uchun shu tor abonti bilan birlikda chatma javobgarlikni ustiga oladi. Huquqdorlardan xato uxturish qilib tor abontlari yoki tor mulozimat qilguvchilarga ziyon solganlari huquqiga chiqilish javobgarlikni ustiga olishi kerak. Qonunda ayrim belgilama bo'lsa, shu belgilama bo'yicha bo'ladi.

yol bölgede kaydı kılap toktatkan bulup, yolda normal yürüyüşkü toskulluk kılgan. Hadisi de koşumça cevapkarlıkını üstü kalıdı. İki taraf tölem işi de köp gittim kenaşken bolsun mu birlik gelelmedi. 2025 yılının ahırda Van Famlik hem onun kanunu belgilengen vakaletçisi Çin Famlik üstüdün Dörbülcün Nailik Sot Mekkemisi'ki deva kılıp Çin Famlik'ten davalını şıraj etti. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 184.600 yuan tölep verişini talep kıldı. Sodiye iki tarafının cevapkarlıkını ayrışkı başkış fikri yoktu. Onun üstüge Dilo'nun kuramlık etmigelerinin hukuk menfaatini koğdaşkı çetildiği halkını közde tutup, müresseni aldınkı oran koyuş. Adem gerçilikke ten itibar bir iş prinsipi de çıntırıp, müresseni kanat eydirdi. Sodiye Van Famlik hem onun atanısıga tokluk velisipit mingende çokum 16 yaşkı toşkan bol işi gerekli. Van Famlik 16 yaşkı toşmağın turup tokluk velisipit mingeldi ki. Kılmışı kanunga hılap işgeldi ki. Onun üstüge vesisi vesilik kılışkı selkargalıkı, belgilik cevapkarlıkını üstüge ilişki gereklikini çöndürdü. Sodiye Çin Famlik'e onun da gerçe özlüküdün sokuş ekvalı bolmuşu mu, lakin kanun kılap alda yolunu ilgilep yürüyüşke tozkulu kılgalık üçün kanun boca münasip tölem cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkını çöndürdü. Sodiye'nin köpketi müresse kılışı bilen iki taraf kilişimi asıl kılıp, Çin Famlik Van Famlik'e davalını şıkıraştı. Karaş hak katarlık türlük ziyalları üçün cemi 85.500 yen töleydiğen boldu.

34 gram altın zibu zinnet oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdüyün kiyen, Ürümçi Tömür Yol Qunan İdarisi, Ürümçi Qunan Başqarmısı Poi Saqçıları Tarmaq Atırtı qıbıl qılgan Mu Hanımnın Saqçı Məlumatı da eytilişçe, onun anısı poizg oltırgandı ilip yürgen 34 gram altın zibu zinneti yütüp ketkenidi. Mu Hanımnın anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-ci qetimliq növetçi poizg oltırıp, Ürümçi şəhərdən Qulcı şəhərge qarapmandı. Yolda kol somkısıga silip koygan altın zencir, altın bilezük ve altın üzükleri yokap ketti. Umumi iğirliği tahminen 34 gram kiletti. Yaşangan kişinin eslep berişçe acethanığı berip kaytıp kelgendin keyin somkısı öz cahidi bulup zibu zinnetleri yokap ketkenidi. Təşürüş arqılıq xalıq saqçıları Mu Hanımnın anısı bilen bir rette oldurgan ayal Gu familiyinin zor gumallıq işkeligini bekitti. Oylumağan yerden Gu familik Mu Hanımnın anısının yakın dostu idi. Bu kıtım işkeylen hemrak bulup sayahatge çıkan bulup Gu familik karşı tarafının hacethanığı kırıp ketken porstadan paydalanıp somkısıdaki altın zibu zinnetlerini oğurlu algan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keşte xalıq saqçıları Qorğas Nailik Qunan İdarısının yardımı da üyide aram elvatkan Gu familikini kolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır kılış paketini eynen ixrar kılıp, yana özünün şu künüla altın dokunada altın zencir ve altın üzükni setib etkenliki. Erişken 19.360 yuyanın köp kısmını qarız qaytırışqa işletkenliki. Altın bilezükni başka altın zibu zinnetke almaştırğalıqını etdi. Altın dokununun hocayini zanmalının keliş mənbəsini bilmigeşke altınlarını eritip bolğan idi. Növətdə Gu familik oğurluq cinayetigi çetişlik bolğalıqı üçün qanun boyca bir tərəb qılınğıca kipilgi berildi.

0: kızı. Bugün ananızga önce daha normal içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıp bera ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulken.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulken.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz udulken.
4: Dada, ana. Biz geldik.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni. Sikot işçilerle tersi kılındı. Üç minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulak ne kesip, kosak ne yama aş diyen şu de. Küller hakikaten tersi ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 25. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nuruzi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Amerika Zuntunu Aksaray'da ötküzgen karşı eliş murasımı katnaştı. Xi Jinping, Amerika Zuntunu bilen söhbet ötküzdü. Peng Liyuan Amerika Zuntunun rafiqisi bilen Devletlik Asiya Sanat Muzeyini ekskursiya qıldı. Li Chang 5-nji navbatlik Dünya Raqamlik Sodi körgazmasının başlanış marasimi qatnashdi hamda söz qıldı. Li Chang Qırğızstan, Malayziya zonileri bilen ayrım-ayrım körüşdi. Jeoloji Jilin Xilongjiangda tekşürüp tadqiq qıldı. 7-nji navbatlik memleketlik asallıq millatlar adabiyat sanat körüki Beijing yepildi. Ван Хунин епилиш мурасымы катнашты. Ямен Кусай куралыклары Сауд Арабистанынын нургун жайлардыкы нишанларга ужум кылдык деди. Эмди диктинг хабарларыбыздын тапсилий мазмунлары болсун.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sen balam.
1: Balılarının dünyası bir varak ak kağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Sizi gep kılınmayın lap getirip de buradan. Şükür kız gep kılıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz tehtir karım.
3: Ülkensiz azaltın demiş kalsız, hoşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsun o zaman şunu atayım.
3: Ben bir kalkarsam da mı işin çıkayım ben? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım ben?
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün işi gerek.
0: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
2: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet bereyli.
5: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
6: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
0: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız iğırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
7: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm gəçe. Toyğandan kiyim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
5: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
8: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
9: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
6: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
9: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Hürmetlik radyo oğlucular. 2026 yıllık Arap Sayahat Körgezmesi 9. ayının 14. günüden 17. günü geçe Dubai Dünya Sodi Merkezi'de ötküzüldü. O da 3 yıl körgezme katlaşkan Cungu Körgezme Ümiki bütün meydandaki kızık noktaya aylandı. Cungu Körgezme rayonu yakşımsız Cungu'nu baş temi kılgan bulup, Asya'daki her kaysi devletler işçi de körgezme süpsikülümü en çok körgezme rayonlarından biri. Körgezme rayonunun uğurlaştırılışı körkem, yeşillik, asası körüz sezimi renge kılıngan bulup, bütün gövdesine klasik tağ darya uslubudaki lahya uslubi kullanılgan. Şerik estetikisi bilen azık zaman körgezme teknikisi organik yuğurulgan bulup, şu caydaki ve halkıradaki nurgun tamaşabillerini celip kılıp, Cungu'nun çigirdin kırıp sayat kılışının celip kılış küçü namayan kılıngan. Pakistan'dan kelgen sodiger Şahbaz muhbirge mundak dedi. Şirketimiz Cungu bilen kuyuk soda alakısını saklap geldi. Lekin her katım Cungu'yu berip yığını içip, kesip üstüde kengişimiz. Bu katımkı körgezme minin Cungu ve Cungha medeniyetini çunkur düşünüşümge bir köznek içip berdi. Cungu devletli köşmelerini başkuruş idarısının en yeni sallık malumatıdan ayan buluşça, bu yılın aldınkı 20'de Cungu'ya çigirdin kirgen çetellikle okşaş mezgildikidin 20.14%. Sayahat mulazimeti eksporti 31.11% eşip, aldınkı 5 çoğun mulazimet eksport sahasının aldı dumangan. Arap Birleşme Halepiliki Cungu Medeniyet Merkezi'nin müdürü Liu Yang mundak dedi. Merkezimiz uda 3 yıl körgezmege katnışıp, 60'dan artık Cungu sayahatçılıkıge Allah'a kadar karhanını rayın karhaları bilen odulaştırıp kengişke teşkillep, Cungu'nun sayahat baylıqı, çigradın kırıp sayahat kılış yeni meslatları ve sayahatını kolaylaştırı siyasetini tonuşturdu. Statistika kılınışça 2025 yılı bütün bir yılda Paris koltuğudaki 6 devletin Cungu'u kelgeller 150 bin adam katımdan eşip, 2024 yıldakiden 100.178% aşkan. Bunun içi de Saudi Arabistan'ı ve Arap Birleşme Halepeligi'den Cungu'u kelgeller ayrım ayrım 110% ve 113% aşkan. Dubai İqtisat ve Sayahat Ministerliği karmakadaki Dubai Sayahat ve Sodini Kengeçiş İdarisi, Xalqara Ticaret Bölümü Asya Teçokyan rayonunun baş nazaratçısı Şahab Şayan yakında Şanghay, Changsha ve

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 17. günü Kesek Altın Devletleri rehberlerinin 12. kitimlik uçuruşu da kılgan köp terapçilik bayrağını egiz götürüp, güzel dünya kuruşu tigişlik tökbü koşaylı namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

qo'riqchilik, mushtumzorlik qilmishlari borgan siri kuchaymoqda. Idora qilish qizil raqami, ishonch qizil raqami, taraqqiyot qizil raqami, tinchlik qizil raqami ozaymoqda yo'q, ko'payib bormoqda. O'z navbatida shuningga qat'iy ishonimizki, tinchlik va taraqqiyotdan iborat davr asosiy temasi o'zgargani yo'q. Dunyoning ko'p qutblishishi va iqtisodning dunyoviylashishidan iborat davr iqimini mo keyiniga qaytirg'ul bo'lmaydi. Biz xalqning baxt saodatini ko'zlab, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasida ching turib, go'zal dunyo qurishga amaliy harakatimiz orqali tegishlik to'p qo'shishimiz kerak. Biz ko'p tarafchilikni ching turib, dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dishimiz kerak. Tarix bizga shuni uqtirdiki, ko'p tarafchilik qattiq amal qilib, adillik va haqqoniylikni istaq qilganda urush to'qinishlardan saqlanganlar bo'ladi. Yak tarafchilik zo'ravonlik siyosiyasi bilan shug'ullanganda talash tartish va qarshilashish borgan siri kaskilishib ketadi. Agar qoida va qonunchilikka parvo qilmay, davomli turda adab yak tarafchilik zo'ravonlik qilish, to'pdan chekinib, ehtinomini buzish yo'li tutilsa, bu dunyo xalqining o'rtaq orzusiga zid bo'lib qolmay, yana har qaysi davlatlarning yo'lliq huquqi va izzat hurmatini dabsandi qilganlik bo'ladi. Ko'p tarafchilik bilan yak tarafchilik, adillik bilan zomigarlik o'tirisidagi kurashda kesak oltin davlatlari xalqaro adillik va haqqoniylikni qat'iy qo'g'dab, ko'p tarafchilik bayrog'ini egiz ko'tarib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasidagi asosiy maqsad va prinsiplarni himoya qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema va xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibni qo'g'dish kerak. Har qaysi davlatlar ideologiyadan xalqib, bir-birining davlat ahvoliga asosan tanlagan ijtimoiy tuzumi, iqtisodiy andizasi, taraqqiyot yo'liga o'zaro hurmat qilishi lozim. O'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil bo'lishdan iborat xavfsizlik qarishini tashabbus qilib, ixtilofni kengishish va suhbatlashish orqali tugutib, ichki ishlarga aralashish, yakka taraflik jazolash va uzun qo'llik qilib boshqurishga qarshi turib, tinch, muqim taraqqiyot muhitini birlikda barpo qilish kerak. Biz ittifoqlashish, hamkorlashishni ching turib, yuqumning xirisini birlikda yengishimiz kerak. Navbatda virus hali ham butun dunyoda yamrayotdi. Yuqum yanila uzluksiz qo'zg'ulib turyotdi. Dunyoviy yuqumga taqobil turishning g'albisini qo'lga keltirish uchun yanila jafoliq tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Yuqumga taqobil turish yo'lida bir yilga yaqin kurash qilish orqali nurg'un davlatlar yuqumning oldini olish tizginlash jihatida qimmatlik tajriba to'plab, dora va vaksina tadqiq qilib yasashda ko'rinarlik ilgirlash hosil qildi. Bir yilga yaqin vaqtdan bo'yanki yuqumga taqobil turish amaliyoti shuni isbotladiki, bir niyatda ittifoqlashib, ilmiy oldini olgandilar virusning tarqalishini tizginlab, yuqumning ta'sirini tugatgili bo'ladi. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, barliq boyliqni to'plab, barliq kuchimiz bilan tirishchanlik ko'rsatib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini qo'g'dishimiz kerak. Xalqaro birlashib, oldini olish tizginlashni kuchaytirib, yuqum uchurlarini o'rtoqlashib, yuqumga taqobil turish tajribalarini almashtirib, virusning tarqalishini to'sishimiz lozim. Dunyo sayyohat tashkilotining xalqaro rahbarlik rolini joriy qildirishiga madad berishimiz kerak. Jungo korxonalari Rossiya, Braziliyadagi sheriklari bilan hamkorlashib, vaksinani kelinkida 3-chi qarorlik sinov qilib o'tdi. Biz yana Janubiy Afrika, Hindiston bilan aloqador hamkorlikni qanot yoydirishni xohlaymiz. Jungo taraf yangi tasman o'pki yalug'i vaksinasini yo'lga qo'yish planiga qatnashdi. Bu supida har qaysi davlatlar bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan vaksinani o'rtoqlashdi. Biz ehtiyoji bor kesak oltin davlatlarni vaksina bilan ta'minlashni faol o'ylashimiz.
Kesek altın devletlerinin vaksini tatkik edip yasaş merkezi kuruluşu türütkü buluş için Jongo taraf Jongo vaksini tatkik edip yasaş merkezi tesis kıldı. Tor işçi sırtını birleştiriş usulü arkalık 5 devletinin vaksinini birleşip tatkik edip yasaş ve sınaş, hemkarlaşıp zavut kuruş, işlep çıkırışkı okuk beriş, ölçemini özara itiraf kılış katarlı hizmetlerini algı sözletişini halaydı. Men 5 devletinin en-enevi tibabetçilik, doğrugerlik muhakemi yığınını içip, en-enevi tibabetçilik, doğrugerliknin yeni taşsaman öpki yalluğunun olduğunu iliş, davalaştaki rolu üstüde izdinip, dünyavi yukumunun olduğunu iliş tizgilleşini, küçlük kuralı iyi kırışın teşebbüs kılımen. Ameliyat şunu ispatladı ki, yukumunu siyasilaştırıp, betnam çaplap, mesuliyetini başkalağı döngep, mesuliyetin kaşkanda, bütün dünyanın emkarlaşıp yukumga takabül duruş umumiyeti karşılığı uçuraydı. Biz iştipaklık arkalık ıhtılapını tügütteş, akıllanlık arkalık bir tereplimi karşını tügütteş kütürütkü bulup, siyasi virusunu tazlap, her kaysi devletle kol tutuşup yukumga takabül durduğun en çoğun birikmi küş şekillendirişimiz gerek. Biz içi bittiş, yenilik yartıştı çıntırıp, dünya iqtisadının əsli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Xalqara Pul Fondi Təşkilatının mölçərilişcə, bu yıl dünya iqtisadi 4.4% çekini digən. Bazırı gülünü vatqan dövlətlə və tərəqi qılı vatqan dövlətlədə 60 ildin boyanqi tunci mənpi iş görülü digən. Bir qolda yuqumnun aldını iliş, bir qolda iqtisadını mukumlaşdırış, hər qaysi dövlətlənin təxirsiz vəzibisi. Biz bir xəterlikke həqiqi kapalatlı kiliş aldınki şərti astıda ixtisatının əsli kilişini pahal alığı sılcıtıp, yukumunun aldını iliş tizgilləşini daimlaşdırış davamıda ixtisadi, icdimai pahaliyyətlərini tərtiblik kanıt yaydırışımız gerek. Makro iqilik siyasetini maslaşdırışını küçəyitib, Adem və malının çıqıra halkıp yötkülüşünü kolaylaşdırış təşəbbüsünün əməlli işi gütürütkü bulup, kəsib zənciri, təminat zəncirinin bir xətərliki və ravallıqını kapalətləndirib, hər qayçı dövlətlərinin işini, işləb çıxırışını əsli kəltürüşü, ixtisatını əsli kəltürüşügə küş qoşuşumuz lazım. Yuqun bahanısı də dünya vilişqə qarşı çıxıb, atalmış ixtisadi münasibətini özüş, paralel sistemi tüzüşünü bazarğı siliş, axır berib, öz dövlətinin mənfəətigə və hər qaysi dövlətlərinin ortaq mənfəətigə ziyan salıdı. Növətki vəziyyətdə biz qəti təvrənmək dünyavi uçuq ixtisad bərpa qılıb, dünya sodu təşkilatı yadro qılınğan köptərəplik sodu tüzülmüsünü qoğdab, dövlət xəvbsizlikini qoğdaş bağınısı də kəls-kəlməz qorxçılı qılışqı qarşı duruşumuz gerək. Yuqum məzgilədə barlıq gəlgən yeni kəsib alıdı, yeni əndizlədən obdan paydılınıb, pən texnikada yenilik yartış əmkarlıqını küçəyitib, uçuq, adil, əqqani, kəmsitişsiz soğudu muhiti bərpa qılıb, teximi yuqru süpətlik, teximi əvrişim tərəqiyyatını birlikdə işqa aşırışımız kerək. Jongo tərəb, ər qaysi tərəblə bilən birlikdə, Kesek altın devletlerinin yeni sanayet inkılabi hemrahilik münasebetini tez orantışını halaydı. Biz Fujian ülkesinin Şamin şehirde kesek altın devletleri yeni sanayet inkılabi hemrahilik münasebeti boyunca yenilik yaratış bazı kurup, siyasetini maslaştırış, ixtisaslarını yetiştiriş, tür iç katarlık sahelerdeki hemkarlıkını kanat yaydırımız. Kesek altın devletlerinin bununla pahalı katnışını karşılayımız. Yakında Jongo taraf tınış, bihater, uçuk, hemkarlaşma, tertiplik tor boşluğunu ortak kuruşku türütkü bulup, rakamlık iqtisatının sağlam terakki kılışını ilgir sürüş məqsidi de, dünya sallıq məlumat bihaterliki təşəbbüsünü oturup koydu. Kesek altın devletlerinin bunu kol işini ümit kılımın. Biz xalq turmuşini aldınqı orınqı qoyuşdu çıngdırıb, dünyavi imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını alğı sildirişimiz gerek. Tərəqiyyat həmmi məsilini həl qilişinin baş aşqıcı. Məyli yuqumnun təsirini tügütib, normal turmuş haltıqı qaytışdı bolsun, ya ki toqunuş malımançılıqını tinçitib,
insan perverlik krizisini hal qilishdi bo'lsin.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşıman öpki yalogu yok mu? Dünya mıhyası da yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğen katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tek ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamrap getti. Yukumgı takabül turuş yanılı dağımlı şuvatıdı. Dekin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kademini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstünün kalbi kılıp, afetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş.

İnsaniyet, 2. Dünya Urşu ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ayılınışı tosalgı uçurap, soda ve selinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturuvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş yardım veriş tedbirlerini otturup koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de yeli hem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro ilgilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldurak kutuluşu türütkü bol işimiz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almış işi, usulunun özgür işi, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yolu silişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir taraflama qarashini çörüp taşlap, tinish bilib turish, özara manfaat yetkizib ortaq foyda ilish yo'lida birlikda mengish. Dunyoda bir-biriga o'pmi o'xshash ikki yopirmoq bo'lmagandek, bir-biriga o'pmi o'xshash tarix, madaniyat va ijtimoiy tuzumi bo'lmaydi. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumining o'ziga xos alohidligi bor. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi gelik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi gelik ki, siyasinin mukimliki, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşılınışını işe aşuralıgan, aşuralmıqalıqı, insaniyetinin terakiyat işlerigi tökpü koşalıgan, koşalmıqalıqı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümündeki perik kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif riyallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Periknin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluki tekebburluk. Bir taraflama qarash, öçmellik, qo'rqinchliki insoniyat madaniyatini sun'iy holda darajaga ayirish, qo'rqinchliki o'zining tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish, o'xshashliklarda birlik kelib farqni saqlab qilish asosida tinch billi o'tishni amalga oshirib, davlatlar aro almashtirish özara örnek ilişini ilgiri sürüp, insaniyet medenlikinin terakki kilişi ve ilgirlişige hareketlendirgüş küş koşuş gerek. Üçüncü, terakki tapkan devletler bilen terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat perikini kişkiltip, her kaysi devletlerinin ravajlanışı, gülünüşüge birlik tutturutku buluş. Nöbette, adıllık meselesi künsiri gevdilini vatudu. Cenub şimal perkini tügütüşke toğru kilovatıdı. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsgı duş kilovatıdı. Yukum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını esli keltürüşü de bölünüş görülüp, cenub bilen şimalının terakiyat periki kengiyip gittiş. Hatta mukimlişip kiliş kavip görüldü. Ken terakiy kilovatkan devletle tehimiküp terakiyat baylıki ve boşluğu erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi iktisatını idare kılışta tekimi küp vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukukluğu ilgi buluşunu talep kılavatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılavatkan devletle terakki kılsa, pütkül dünyanın gülünüşü ve mukumluğu tekimi puhta asaskı ilgi buludu. Terakki tapkan devletlemi bunundun menfaatlinidu. Halıqıra cemiyet kelgüsünü nezerde tutup, vədisini əməliləşdirib, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin tərəqiyyatıqa zörür mədətlərini berib, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin tərəqiyyatıqı həqqani hukuk mənpəətini kapalətləndirib, hukuk baravərli ki,
پرست برابرلیکی قاید برابرلیکنی ایلگیری سوریب هر قایسی دولت خلقنی ترقیات پرستی و نتیجلردن اورتاق بهرلندیریش کیرک. Hörmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 17. günü Kesek Altun Devletleri rehberlerinin 12. ketimli uçuruşu da kılgan köp terapçilik bayrağını ilgiz götürüp Güzel Dünya Kuruşu Tegeçlik Tövk Koçaylı namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Mumbiri Davos Karalması sözlü şiğinde kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşeli arkalık yortaylı namlık olaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşlar yeñiçe mazmunlar bilen huzurunlara yetip geldi. Programmasını awalqıdaq yaqtırıp anlaydıganlarga işinimiz. Men riyasetçi dostonlar Şeringül Toqtı. Bugünkü programmamızga yana qandaq tetimliq mazmunlar orunlaştırılgandı? Bular qızıqsaňlar, diqqatiňlar dowamlyq bizde bolsun.

Nabi bugün ilgirki küllerdikiden baldır orundan turdi. O özünün şirakları akkara arlaş renglik, gevdilik yaş kotuzunu çıraylıq çaptıp, çigra çarlaşkı mağaydap turuşuğa, közü yaraqtan jügürüp kilvatkan nursa bağı çüşdi. Olanın körüşmeginiye 7-8 gün boğan idi. Çünkü Nabi yakın küllerde kündi yaylaqı berip, kotaz bakkaş, çigra çarlap, ədiyen çıkıp keşik aydıp kilvatkaşka nursa bağlan körüşke ölgürme gelidi. Onun mundaqçı dekil vatkına qarğanda bira işi bağışmamdı deyeni xiyaldın ötközgən Nabi dərhal qotızını bağlap qoyup Nurzıbanın aldığı mağdı. Nurzıbanın kolu da bir çoğun konvert duraddı. O hasırgan peti, Nabi, hoş xəbər, hoş xəbər, dəb toğılığını çikilip Nabi'ni aldıdı doğdudu. O səl demini elbilip hayacan bilen, Nabi, süyüncü bəgin, san hoş xəbər əp gəldim, dedi. Nabi hang tang bulup onun kolunu uzattı. Nurzıba derhal Nabi'nin kolunu söyledi. Nabi ciddileşken aldı. Nurzıba, neyimi hoş haber hep geldin? Bekle hayacanlıp gidip sen o. Süyüncini çokun vermen. Hoş haberini tezrak etsen çö. Dedi hayranlık bilen onun kakarı. Bu yıl bu çigra boydaki yaylıkımızdan Nurhun Valla'da şöyle ötüptü. Ben marip idarısı verip sürüştürsem senin mi çakır kağızın bakken? Şunu ilip geldim. Dedi, koldaki konvertin Nabi'ye sunu. Aslında Nurzıba nahiye merkezge bir iş bilen bağlan idi. İşin tükütüp marip idarısı kırvedi, dəl Ali Mektepleri ötken okuğucularının okuşku kubul kılınğa

Sevimli radyo alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muzika güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Ben Süynük dostlar, şu tatlı programımızda anlaşıp atıdı. Yigit bilen kız tasadı bir pürsette tanışıp kaptı. Ula bir görüşüp la birbirge aşık buluşuptu. Lekin ulanın muhabbet hikayesi uzak kıbamaktı. Sebebi mundakken, kız daim yigitinin özgü boğan muhabbetinin endiş kıldıken, ensireydiken. Demek bula arsıda işenç kemçilken de, yeni bir türlük sebebi mundakken. Bula küçükken işladımı öz ara cidel kılışıdıkken, birbirge pekat yol koymaydıkken, belkim bu cidelleşiş, muhabbetinin bir kıl ibadının şekli diken taktırdı mı, azırak çektiğini işip geçse, kişinin manımışındak bizar kıp koyduğun kem. Şunun için muhabbette işiniş intayın muhim. Muhabbette yani düşünüş mü intayın muhim. Muhabbette yani öz ara kollaş, medet biriş tehi mi muhim. Muhabbette çin könlüdün hakiki muamili kılış mı intayın muhim. Şunun aşka sizini yakış gördüğün, sizini hürmetleydiğin şu muhabbetinizi her vakit kadırla. Muhabbetli küylerimiz nöbetli silah için yavraydı.

Süyümlük dostlar, şu tap programımızı kaytıp geldik. Malum bir kişi bir kıtım intayın muhim bir materyalını yutturup koyuptu. Şunun bilen o kişi materyalını tapanmay, işhanı dikilerden bir mezgil rencip yürüptü. İşhanısı dikilerge konuludu kumsaklap, uladın tolumu ihtiyat kıldığan bu kaptı. Bu iş her kıtım tılgı elinsa, artıkçı çeçilip getirdiğen

Yedi buluşu, aldırap hüküm çıkamay, soğuk kallık bilen onun sebebini tepip çıkış gerek. Ya bizden turmuşumuzda mı, hizmet cereyanıda mı, muşundak işlağı dolu yolu kıptırımız. Her vakit hatalıklarını aval, özümüzden izdeyli. Şundak boğanda, biz bihudu könülsüzlükten saklına alayımız. Ya barcı dostlarımızga yakşı keyfiyat yar bolsun, kenundak bolsa küylerimiz davamlıq silah üçün yanraydı.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız dağılmışı batıdı. Tabiat dünyasında rengaren güllerle tolgan gülzarlıktı ki sadda her çiçek gülü gerçi aciz bolsa mı etrafıdaki şaraitin toluk paydınıp tırışıp yukarı yağmışıp künseri baraksan üsüdü. Hem de bazı kişiler onu azrak mı cesareti yok yukarı yağmışını bilidu deyip söküdü. Lekin aşk pişek yanılı olgu intiliş roydun kılçımı tevrenmeydu ve ahire galbi kaneyini çelip altın küzbeslini kütüb alıdı. Kişilik durmuştu mu biz bazı vaxtlarda aşk pişek uçurgan en uçundak ehvallahı uçurab durmuz. Manım uçundak ehvallahı uçurgan vaxtta boşup gitiş, rayığı kayıtış gerek mu? Ya ki aşk pişeknin royunu örnek kılış gerek mu? Elbette şu gülünün royunu örnek kılış gerek. Bu kıl pezilet bizge ilham bereleydi. İsinizde bolsun, sizde yüksek işenç ve irade bolsula erkanda kıyınçılık üstüden kalıp gideleysiz. Tosal kulağını yenip, ahırkı pellige kalbilik yiteleysiz. En güzel netice sizden bolsun, en güzel küylerimiz nöbet siz üçün.

şunçilik güzel içili diken, epsuz o da kuyaşını körelme idiken. Kuyaşını köygen haman küyüp külop gidiriken. Bu bolsumu berfin gülüdür. Berfin gülü yine kardelen dep mi atadı diken. Berfille kuyaşını dep yalvuz yaşaydı iken. Ne hava raydın, ne yağmurdun mehir kütmeydi iken. Bütün berfinle kuyaşını köyse, kül bulup getirdiğini bilsin mi, kuyaşını yanıla kütüdü iken. Bunu biz muhabbetlik aşık meşuklağı taklit kısak tamamen buludu iken, muhabbetlik dünyada şundak bir aşık meşuklağı bak. Manım şu berfin gülü okşaş muhabbetige ün tünsüz bedel töleydi lan. Elbette biz bunu icabi terepten düşünümüz. Çünkü en şu bedel töleşle arkılık, en şu hürmetleşle, kadirleşle arkılık, en güzel muhabbetinin ilgisiyle ayına alaydı. Barçı dostlarımızga en güzel muhabbet hikayesinin yar buluşunu ümit kılımız. Hele ondak olsa, devamlık mihri muhabbetlik küylerimizge kulak salaydı.

Temiz Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyle. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrükidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğukur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mə bir tamçı su.
6: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
7: Mən pakı su ambırdın kəldim.
6: Güllükdə gülləni soğuramən.
7: Cüməkni çın ətməbdi. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı suğardım.
7: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
8: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən pəzilət ali canaplıq.
9: Ali canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali canapla semimi kilodu. Könlü köksü ken ademle ali canapladır.
9: Ali canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldıganla ali canapladır.
0: Ali canapla semimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla ali canapladır.
9: Ali canaplanın nəzər dairəsi kəm boludu. Yıraqını körələydi qalla ali canapladır.
0: Ali canapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali canapla qatardı turuş, ali canaplağı toğırlınış, kəmtər ali canapladın buluş, cungoluqlanın royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən بىلەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
10: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەلە دەپ قالدىم.
12: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟
0: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جاينىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.